0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Müslümanların yoğunluklu olduğu toplumlarda münafıklar da olurdu. Samimi insanlarla sahte insanlar bir vaka olarak vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine toplumunda sinsi düşmanları vardı. Münafıklar vardı. Onlar zorlu olan, çetin olacağını zannettikleri savaşlara katılmazlardı. Ama hem ganimeti bol olan hem de kolay olan savaşlarda en önde yerlerini alırlardı. Onların hedefleri dünya malına sahip olabilmekti. Ciddi boyutlarda servet sahibi olabilmekti. Nisa suresinin 141. ayetinde "Sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa sizinle beraber değil miydik?" derler. Kafirlerin zaferden bir nasip olursa bu sefer onlara "Sizi yenip öldürebileceğimiz halde öldürmeyip müminlerden korumadık mı?" derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. Fetih suresinin 15. ayetinde "Siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar, bırakın biz de arkanıza düşelim" diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, "Siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur." Onlar size "Hayır, bizi kıskanıyorsunuz" diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Tövbe suresinin 42. ayetinde "Eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı, o münafıklar mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar "gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık" diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduğunu biliyor buyuruluyor. Tebük harekatı zordu, uzundu ve dev bir orduyla karşı karşıya gelmek vardı. Münafıklar binbir yalanlarla Peygamber Efendimiz'e mazeretler bildiriyor ve gitmemek için izin alıyorlardı. Ama Beni Mustalik, Hayber ve Mekke'nin fethi gündeme geldiğinde en ön saflarda yerlerini alıyorlardı. Zira bu seferlerde yol uzun değildi, düşman zorlu değildi, ciddi anlamda ganimetler elde edilebilirdi. Yine de sefer esnasında, savaş sürecinde ve savaştan sonra ganimetlerin paylaşımında boş durmuyorlar, fitne çıkarmak için her vesileyi değerlendiriyorlardı. Huneyn Savaşı'nda o güne kadar elde edemedikleri büyük ganimetler elde ettiler. Peygamber Efendimiz Mekke fethinin hemen arkasından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetleri yeni Müslümanlara dağıtıyordu. Ganimetlerin çoğunu kalpleri İslam'a ısınması adına bu yeni Müslümanlara veriyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz kendine düşen hisseleri olduğu gibi bu yeni Müslümanlara veriyordu. Muhacir ve Ensar da Peygamber Efendimizin yaptığı gibi yapıyorlardı. Hisselerine düşenleri yeni Müslümanlara dağıtıyorlardı. Münafıklarsa bu uygulamaya karşı çıkıyorlardı. Akra bin Habis, Uyeyne bin Hıns, Abbas bin Mirdas gibi münafıklar "Hayır, biz hisselerimizi bağışlamayız" diyorlardı. Olumsuz tavırları bundan ibaret değildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yer yer söz söylemekten, hem de ağır söz söylemekten geri kalmıyorlardı. Ahzab suresinin 19. ayetinde "Size karşı pek hasistirler. Hele korku gelip çattı mı, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku korku girince mala düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır buyuruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimetleri paylaştırıyordu. O iki yüzlerden biri, ey Allah'ın Resulü adaletli ol diye sesini yükseltiyordu. Peygamber Efendimiz hayatının her karesinde en yüksek duyarlılıkla adaletle hareket ediyordu. Onun hayatı tam bir şeffaflık arz ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz, ben adil olmazsam kim adil olur buyuruyordu. İki yüzlülerden biriydi. Kendince Allah'ın Resulüne ilişkin bir gölgeleme, bir yaralama gerçekleştirecekti. Orada bulunanlar bunun bir karalama, bir çarpıtma olduğunu biliyorlardı. Art niyette bir konuşma olduğunu hemen anlıyorlardı. Orada Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Böylesine bir küstahlığa sabretmesi kolay değildi. Ya Resulallah diyordu, müsaade et, şu münafığın boynunu koparayım diyordu. Peygamber Efendimiz geleceğe işaret düşen bir beyanda bulunuyordu. Bırak onu. Onun bir takım yandaşları vardır ki sizden biriniz kendi namazını onların namazının, kendi orucunu onların orucunun yanında küçük görür. Onlar sizden daha fazla Müslüman görünürler. Onlar Kur'an okuyacaklar ama okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Sadece okuyacaklar, anlamaktan ve gereklerini yapmaktan uzak duracaklar. Onlar gerçekte okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmış kimselerdir buyuruyordu. Kur'an-ı Kerim müminleri inşa ediyordu. Hayata Rabbani bakışı öğretiyordu. Lehte ve aleyhte olan ve olacak olanlara ışık tutuyordu. Böylece müminlerin derin kavrayışla, derin bir bakışla hayata bakmalarını temin ediyordu. Daha önce Mekke döneminden Müslümanların içinde iki yüzlü tiplere dikkatler çekiliyordu. Böylece müminler geleceğe hazırlanmış oluyordu. Ankabut suresinin 10. ve 11. ayetlerinde insanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık derler. Fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutarlar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekini en iyi bilen değil midir? Allah elbette ona gönülden iman edenleri de bilir, iki yüzler de bilir buyuruluyor. Ayetler müminlere potreler gösteriyordu. Mümin insanı tanıtıyordu. Müminin karşısında yer alan kafir insanı tanıtıyordu. Bir de müminle kafir arasında gelgitlere oynayan münafık insanı tanıtıyordu. Münafıkların özelliklerinden bazıları şöyleydi. Sözleri etkin ve hoş olurdu. Saygı uyandıran konumları olurdu. Giyimleriyle dikkat çeken ve saygın bir hal arz eden durumları olurdu. Bunlar münafıkların bazı özellikleriydi. Hakikatte ise varoluş sancısından, kaygısından uzak insanlardı. İnsanların hukuklarına duyarlı değillerdi. Adaletin egemen olup olmamasına itibar etmezlerdi. Hayrın, iyiliğin gelişmesine yardımcı olmazlardı. Ayetler onları odun kütüğü gibi tanımlıyordu. Onların iç dünyalarında hiçbir değerin olmadığı öğretiliyordu. Onlarla ilgili ayetlere dikkat kesilmek gerekiyordu. Münafıkun suresinin 4. ayetinde onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Halbuki onlar duvara dayanmış kütükler gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar sizin düşmanlarınızdır. Onlardan sakının. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar? Bakara suresinin 204. ayetinde İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayat hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta kalbinde olana, samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. Tövbe suresinin 67. ayetinde ise münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Çünkü münafıklar fasıkların kendileridirler. Bakara suresinin 13. ayetinde ise onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit biz hiç sefihlerin, akılsız ve ahmak kişilerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki sefihler, akılsızlar ancak kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Enfal suresinin 20, 21, 22 ve 23. ayetlerinde ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onları işittirirdi. Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi buyuruluyor. Hakikatte onlar müminlere ne kadar yukarıdan bakıyorlardı. Müminleri akılsız, muhakemesiz insanlar olarak görüyorlardı. Kendilerini de ileri boyutta akıllı ve keskin kavrayışlı olarak düşünüyorlardı. Onların görüntülerinde Müslümanlık vardı. Hatta yer yer samimi bir Müslüman olduğu hallerle de arz ederlerdi. Oysa onların kalplerinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin hiçbir şey yoktu. Allah'a ilişkin büyük bir vurdum duymazlık içindeydiler. Bakara suresinin 264. ayetinde ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerine biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz hale getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olmazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Haşur suresinin 16. ayetinde de münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım der buyuruyor. Münafıklar peygamberi yola hiçbir zaman iştiyakla, özlemle girmediler. Onlar adım adım şeytanın ayak izlerini takip ettiler. Şeytanın yolu kimseye kapalı değildi. O her zaman insanları kendi yoluna çağırırdı. İnsan muhteşem varlıktı. Onun yapısında iki zıt dünya barınıyordu. Bir yanıyla meleklerden de üstün olabilecek bir özelliği vardı. Diğer yanıyla da şeytanlara bile pabuç giydirecek şeytani bir tarafı vardı. İnsanda yüksek imkanlar vardı. Büyük bir enerji, keskin bir muhakeme, yüksek bir değerlendirme gücü olan akıl ve insanı hayretlere düşüren bedensel yapısı. Asıl olan bu yüksek imkanların için kullandığıydı. Hangi yolu tercih ederse o yolun yolcusu olacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

anne sıcak, anne kum, oku anne, yoruldum. Saatimiz kaç, ikindi indi anne, çöl sıcak. Bize akşam haberlerine yetiştirmesinler, söyle onlara. Gece güzel anne, sen ve ben anne, böyle güzel. Oku anne, ağrımız dinsin, söyle bir de melekler gelsin. Rüzgar anne, beni tut, dün dünde kaldı, hadi unut. Say ki ikimiz için bu dünya. Anne ışığa tut saçlarımı, anne nura, anne bir adım daha. Bakarsın sonrası Sidretül Münteha.

su anne, yanmış bir çocuğum ben. Saçları kara, gözleri kömür, bizi bir ömür unuttular anne. Al beni koynuna, sen aşktan da sıcaksın. Dünya kandırmadı beni, kandırırsan sen.

Uyku anne. Yoruldum. Gün düşüyor, yol uzuyor. Ellerime masallar konuyor anne. Kuşların isimlerini öğreten sabretmeyi de öğretiyor. Ben toprağı seviyorum anne. Gazeteler gibi aldatmıyor. Büyük meydanlar, kuleler, heykeller gibi üstüme düşmüyor.

parça çamur anne, bir nutfe, sonrası elest. Çocuğum işte, aklım bu kadar eriyor. Anne ağlama, beni koruyan bütün yıldızları koruyor. Ne su karışıyor baldırana, ne baldıran şifa oluyor. Her şey yerli yerinde duruyor. Saat anne, galiba saat geliyor. Hadi dayan, dayan anne. Cennetin yolu buradan geçiyor.

0: Oku anne. Yoruldum, yoruldum.
1: Gönlümüzden gönlünüze davet.

Artık sonsuzluğa bir tutkuyla bakıyor gözlerim. Ve artık üşümüyorum, üşümüyor bedenim. Çünkü ayaklarım söz verdi beynime.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Bakara Suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
2: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
1: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Enbiya 83-84. Hazreti Eyyub'un duası. Eyyub'u da an. Hani o bir zamanlar
2: bu dert gelip beni buldu. Ama sen merhametlilerin en merhametlisisin
1: diye Rabbine yalvarmıştı. Biz de onun duasını kabul etmiş ve onu bizar eden dertten kurtarmıştık. Dahası katımızdan bir rahmet ve gereği gibi kulluk edenlere bir öğüt olmak üzere ona yakınlarını bir kat daha artırarak geri vermiştik.

0: ayaklarımızı
1: gönlümüzden gönlünüze davet
0: canımızı
1: radyo.
0: Müslüman olarak al ve bizi salihlere kat.

Ya Rab, koru bizleri, koru inanç ucuzluğundan, koru tüccar ruhlardan. Uğursuzlardan bizi uzak tut ya Rabbi.

Yara, akidemizi sorunlarımızın elinden kurtar. Senin bağlıların ahlak kalesini kaybetti. Cenk meydanı değişti. Bizim içimizden de ahlakın şehitlerini, inancın şizden de ahlakın şehitlerini, inancın şahitlerini çıkar.

Hesapların olmadığı bir zamandan geliyorum ben. Matematiğin olmadığı bir zamandan. Menfaatin, çıkarın, bencilliğin olmadığı bir zamandan. Tek bir vücut olmanın, safları sık tutmanın ancak bizi güçlü tutacağı bilinen bir zamandan. Gecenin ayaza çalan en zifiri anında, uyanık kalmaya takatin, akrebin, yelkovanın olmadığı ama dimdik ayakta durulan bir vakitten geliyorum ben.

haklıya her zaman hakkı verilen, bülbüle gül derilen, baykuşa diken örülen bir devirden geliyorum ben. Batıl binden zahil oluncaya, karanlıklar aydınlığı buluncaya, yapılanlardan hak razı oluncaya kadar, gözlerine uykuyu haram sayanların yanından geliyorum ben. Ağlama deme bana, artık bitti, geçti gitti deme. Değişti zaman, değişti mekan, alıştı gözler deme. Ne de güzel yakıştı, sonu olmayan bir yarıştı. Zaten her şey yanlıştı deme. Konuşamıyorsan sus, konuşamıyorsan sus. Yürüyemiyorsan dur, yürüyemiyorsan dur. Bakamıyorsan kapat gözlerini. Ama bana sus deme. Durabildiğin kadar dur. Ve görme, ve görme. Kapatıver gözlerini.

91.0 Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Bırak biçare feryadı, beladan gel, tevekkül kıl. Zira feryat bela ender, hata ender beladır, bil. Bela vereni buldunsa, ata ender, safa ender beladır, bil. Bırak feryadı, şükür kıl, manendi bela bil. Dema keyfinden güler hep gül mül. Ger bulmazsan bütün dünya cefa ender, fena ender hebadır bil. Cihan dolusu bela başında varken ne bağırırsın küçük bir beladan? Gel tevekkül kıl. Tevekkülle bela yüzünde gül, ta o da gülsün. O güldükçe küçülür, eder tebeddül.

hodyam, bu dünyada saadet terki dünyada. Hüdavim isen o kafidir, bıraksan da bütün eşya lehinde. Ger hodbin isen helakettir, ne yaparsan bütün eşya aleyhinde. Demek terki gerektir her iki halde bu dünyada. Terki demek hüda mülkü, onun izni, onun namıyla bakmakta. Ticaret istiyorsan gel,

Eğer nefsine talipsen çürüktür, hem temelsiz de. Eğer afakı istersen fena damgası üstünde. Demek değmez ki alınsa, çürük maldır hep bu çarşıda. Öyleyse geç, iyi mallar dizilmiş arkasında.

غاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 24. cüzü dinlediniz.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Hoş geldin, sefa geldin ey sabah ve ey yeni gün. Merhaba ey mutlu vakit ve saat. Merhaba ey Allah'ın katip ve şahit meleği. Şu söylediklerimizi bizim için yaz. Allah'a iman etmiş, ona kavuşmaya inanmış ve delillerine itiraf ve kabul etmiş, ilah olma noktasında onun dışındakileri inkar etmiş ve Allah'a tevekkül etmiş olarak sabahladık. Allah'ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini, arşı taşıyan melekleri şahit tutarak, kendisinden başka hiçbir ilah bulunmayan, tek olup ortağı olmayan Allah olduğuna şahitlikte bulunuyoruz. Allah'ım, hiç şüphesiz biz nefsimize zulmettik. Sen bizim büyük ve küçük günahlarımızı bağışla. Çünkü onları senden başkası bağışlayamaz. Bizi huyların en güzeline götür. Çünkü onlara senden başka götürecek kimse yoktur. Allah'ım, yüzlerimizi senden gelen bir haya duygusuyla, kalplerimizi senden gelen bir sevinçle doldur. Allah'ım, bizi cömert ve karşılıksız veren eyle, cimri, yerinde sayıp ilerlemeyen, söz götürüp getiren, kendini beğenen ve arayı bozan eyleme. Allah'ım, oburluktan, kıtlıktan, haddini aşmaktan, geçim sıkıntısından, kötü zandan, sarhoş edici içkilerden, bolluk içinde oyalanmaktan, şerirlikten, zanla hükmetmekten, karanlık fitnelerden ve geçim darlığından sana sığınırım. Allah'ım, bu günümüzün başını hayır ve iyilik, ortasını kurtuluş, sonunu ise başarı eyle. Onu bizim için saadet, şehadet, tevbe, bağışlanma ve imanla neticelendir. Allah'ım, bugünün başlangıcını rahmet, ortasını fani ve günahlı şeylerden uzaklık, sonunu ise lütuf ve ikram eyle. Allah'ım, bize geçimin en genişini, ömrün en mutlusunu, rızkın en bol olanını nasip et. Allah'ım, affınla bizi bağışla, fazl ve kereminle bize karşı yumuşaklıkla muamele et. Allah'ım, bize nimet olarak verdiklerinin şükrünü yapmamızı nasip eyle. Allah'ım, ağlamayan gözden, ürpermeyen kalpten, huşu duymayan gönülden, kabul edilmeyen duadan, fayda vermeyen ilimden, dinlenilmeyen sözden, doymayan nefisten, küçük bir yardımı insanlardan esirgemeyi hoş karşılamaktan sana sığınırım. Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. Ne güzel dost ve ne güzel yardımcıdır. Bizi bağışlamanı diliyoruz ey Rabbimiz. Dönüş yalnız sanadır. Allah'ım, ey Rabbimiz, bu duayı bizden kabul eyle. Şüphesiz sen her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilensin.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Dünya yeniden karanlıklarda. Yeniden çocuklar gömülüyor toprağa. Zulüm zincirlerinden boşaldı yeniden. Dört bir yanda ateş yanıyor. İnsan olabilenler utanır oldular insanlıklarından. Ve bütün bir alem şaşkın, rehbersiz. Seni bekliyorlar. Ey kutlu peygamber, neredesin?

Peygamberi tanımaktan ve ona yaklaşmaktan başka çaresi yok dünyanın. O peygamber ki adaletin ve merhametin en güzel misaliydi. Daha dün buradaydı. Kızgın çöl kumlarına değdi ayakları. Açlığı ve eziyeti yudumladı. Şerefin, onurun, kulluğun en güzel örneğini verdi bize. Peygamberi tanımaktan ve ona yaklaşmaktan başka çaresi yok dünyanın. Başka çaremiz yok.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Subhaneke la ilme lana illa ma allamtana innaka entel alimul hakim. Ve bihi nesta'in velhamdülillahi rabbil alemin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur külliyatından Sözler isimli eserimizin 15. sözün zeylini okumaya devam ediyoruz. Salisen, üçüncü olarak, hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek, yani Kur'an insan kelamıdır demek lazım gelir ki, asarıyla, eserleriyle, tesiratıyla, netaiciyle alemi insaniyetin bil müşahede en ruhlu ve hayat feşan, en hakikatli ve saadet resan, en cemiyetli ve muciz beyan, âli meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikati, haşa muavenetsiz, ilimsiz bir tek insanın sahtekar, adi fikrinin tasniyatı olsun. Ve yakından onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dehalar ondan hiçbir zaman, hiçbir cihette sahtekarlık ve tasannu eseri görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası bulsun. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber, bütün ahvaliyle, akvaliyle, harekatiyle, bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, ihlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkınları yetiştiren en yüksek, en parlak, en âli haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı, en emniyetsiz, en ihlassız, en itikatsız farz etmekle muzaaf bir muhali vaki görmek gibi, şeytanı dahi utandıracak bir hezeyan-ı küfridir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan zemine düşer gibi sukut eder. Ortada kalmaz. Mecmai hakaik iken bütün hakikatlerin kendisinde toplandığı mükemmel bir kitap iken menba-i hurafat olur. Ve o harika fermanı gösteren zat haşa, sümme haşa, eğer Resulullah olmazsa âlâ-i illiyinden esfel-i safiliğine sukut etmek ve menba-i kemalat derecesinden, kemalat kaynağı derecesinden madeni desais makamına düşmek lazım gelir. Ortada kalmaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer. Bir sineği daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük efsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhal mümkün değilse, şu mesele de öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Rabian dördüncü olarak hem Kur'an'ı kelam-ı beşer farz etmek, yani Kur'an Allah kelamı değil de bir insan sözü, insan kelamı farz etmek lazım gelir ki nev'i beni Adem'in, Adem oğulları, insanlığın en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın mukaddes kumandanı olan Kur'an, nev'i beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın mukaddes kumandanı olan Kur'an, yeryüzü insanlık aleminin en büyük ve muhteşem ordusu ümmeti Muhammed'dir ve ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın kumandanı ise Kur'an'dır. Bil müşahede kuvvetli kanunları ile, esaslı düsturları ile, nafiz emirleri ile o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddi manevi tecihiz ettiği ve umum o efradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir temizleme ve aza ve cevarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde haşa, yüz bin defa haşa, kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip yüz derece muhali kabul etmek lazım gelmekle beraber müddeti hayatında ciddi harekatiyle Hakk'ın kanunlarını beni Adem'e ders veren, Hakk'ın kanunlarını beni Adem'e, Adem oğullarına ders veren ve samimi efaliyle hakikatin düsturlarını beşere talim eden, öğreten ve halis ve makul akvaliyle, halis ve akla uygun ifadeleriyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçiyi hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden, korkan ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren, herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nev'i beşerin beşten birisine ve küre-i arzın, yeryüzünün yarısına 1350 sene kemali haşmet ile kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhret şiar şuunatı ile nev'i beşerin, belki kainatın elhak medar-ı fahri olan, fahri alem olan bir zatı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi haşa, 100.000 defa haşa, sahtekar, Allah'tan korkmaz ve bilmez ve haysiyetini tanımaz, insaniyetin adi derecesinde farz etmekle 100 derece muhali birden irtikab etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa, arştan düşse ortada kalamaz. Belki yerde yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise ey şeytan, 100 derece sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Evet, bu ise ey şeytan, 100 derece sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Şeytan döndü dedi, nasıl kandıramam? Ekser insanlara ve insanın meşhur akillerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim. Şeytan döndü dedi, nasıl kandıramam? Ekser insanlara, insanların çoğunluğuna ve insanın meşhur akillerine, akıllılarına, zekilerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim. El cevap, evvela gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Evvela gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadar denilebilir. Hakikaten akşamları gökyüzüne gözümüzü çevirip baktığımız zaman, dünyamızdan milyonlarca kez daha büyük olan kocaman yıldızları bir mum kadar, bir ışık kadar görebiliyoruz. Demek ki gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Hakikaten bazen toplumumuzda tenkit edilen, beğenilmeyen, hakaret edilen büyük seçkin zatlar vardır. Günümüzde de mevcuttur böyle zatlar. Bu insanların çalışmalarına, gayretlerine, hizmetlerine yakından vakıf olmayan, geriden ve uzaktan bakan insanlar mum kadar görürler. Hatta bazen mum olduğunu bile inkar ederler. Neden? Çünkü eserlerini okumuyor, efendim hizmetlerinden haberdar değil, kendi uzaktan bakışıyla onu net olarak görmeye çalışıyor. Bu da mümkün olmuyor. Saniyen, ikinci olarak, hem tebeî, sathî bir nazarla bakılsa, gayet muhal bir şey mümkün görülebilir. Tebeî, sathî bir nazarla bakılsa, gayet muhal, mümkün olmayan bir şey mümkün görülebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Bir zaman bir ihtiyar adam semaya bakmış. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilalini görmek için

ve o saçı tebeî ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün telakki etmiş, ben hilali gördüm demiş. Halbuki gördüğü şey takavvus etmiş, eğilmiş kaşının veya saçının bir kılıymış. Salisen üçüncü olarak, hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Adem-i kabul bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır. Yani bir insanın var olan bir şey hakkında ben görmüyorum veya ben inanmıyorum demesi hakikate karşı bir lakaytlık, ciddiyetsizlik, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz. Ama inkar ise o Adem'i kabul değil, belki o kabulü Adem'dir, bir hükümdür. Yani varı inkar etmeye, varın varlığını yok saymaya çalışmaktır. Onun aklı hakaret etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır. Sonra inkarı ona yutturur. Hem ey şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren, batılı hak ve muhali mümkün olmayan şeyi mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inat ve mugalata ve mukabere ve ihfal ve görenek gibi şeytani desiselerle, bakınız tam 8 tane madde saydı. Bu 8 madde ne yapıyor? Batılı hak gösteriyor, mümkün olmayan şeyi de mümkünmüş gibi gösteriyor. Neymiş bunlar? Birincisi gaflet, ikincisi dalalet, üçüncüsü safsata, dördüncüsü inat, beşincisi mugalata, yani birbirine karıştırmak bazı şeyleri, altıncısı mükabere, kibirlenmek, yedincisi ihfal, gaflete sebebiyet veren şeyler yapmak, sekizincisi görenek, hani adet diyoruz ya, görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı, çok mümkün olmayan şeyleri intac eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Rabian dördüncü olarak, hem Kur'an'ı kelam-ı beşer farz etmek, Kur'an Allah kelamı değil de beşer kelamı olarak düşünmek ve farz etmek lazım gelir ki, alemi insaniyetin semavatında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, sıddıkınlere, aktaplara bil müşahede rehberlik eden, alemi insaniyetin semavatında insanlık aleminin gökyüzünde yıldızlar gibi parlayan asfiyalar, sıddıkınlere, aktaplara bil müşahede rehberlik eden ve bilbedahe apaçık mütemadiyen hak ve hakkaniyeti, sıdık ve sadakati, doğruluğu, emin ve emaneti umum tabakatı ehli kemale talim eden, öğreten ve erkanı imaniyenin, imanın rükunları, imanın şartlarını hakaikiyle ve erkanı İslamiyenin desatiriyle iki cihanın saadetini temin eden, hem dünya hem ahiret saadetini temin eden ve bu icraatının şehadetiyle biz zarure hak ve halis

0: ve safi, hakikat ve gayet doğru ve pek ciddi olmak lazım gelen bir kitabı, kendi evsafının, vasıflarının ve tesiratının ve envarının zıddıyla muttasıf tasavvur edip, haşa, sümme haşa, bir sahtekarın tasniat ve iftiralarının mecmuası nazarıyla bakmak, sofestaileri ve şeytanları dahi utandıracak ve titretecek şeni bir hezeyan-ı küfri olmakla beraber, izhar ettiği din ve şeriat-ı İslamiye'nin şehadetiyle ortaya çıkardığı din ve İslam kanunlarının, İslam şeriatının prensiplerinin şehadetiyle ve müddeti hayatında gösterdiği bil ittifak fevkalade takvasının ve halis ve safi ubudiyetinin delaletiyle, işaretiyle ve bil ittifak kendinde görünen ahlak-ı hasenenin iktizasıyla, güzel ahlakın gerektirmesiyle ve yetiştirdiği bütün ehli hakikatin ve sahibi kemalatın tasdikiyle en mu'tekid, yani en itikatlı, en metin, en emin, en sadık bir zatı, haşa, sümme haşa, 100.000 kere haşa, itikatsız, en emniyetsiz, Allah'tan korkmaz bir vaziyette farz etmek, muhalatın en çirkin ve menfur bir suretini ve dalaletin en zulümlü ve zulmetli bir tarzını irtikab etmek lazım gelir. Elhasıl 19. mektubun 18. işaretinde denildiği gibi, nasıl kulaklı âmi tabakası, yani duyduğu sesin düzenine, ahengine, kulağa hoş gelmesiyle ancak onu tespit edebilen âmi tabakası, İcaz-ı Kur'an fehminde demiş, Kur'an'ın mucizeliğini dinleme ve anlama makamında demiş, Kur'an bütün dinlediğim ve dünyada mevcut kitaplara kıyas edilse hiçbirine benzemiyor ve onların derecesinde değildir. Öyleyse ya Kur'an umumunun altındadır veya umumunun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altında şık ise, umumun altındaki şık ise muhal olmakla beraber hiçbir düşman, hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyleyse Kur'an umum kitapların fevkindedir. Öyleyse mucizedir. Aynen öyle de biz de ilmi usul ve fenni mantıkça sebir ve taksim denilen en kat'i bir hüccetle deriz, ey şeytan ve ey şeytanın şakirtleri, talebeleri, Kur'an ya arş-ı azamdan, ismi azamdan gelmiş bir kelamullah'tır veyahut haşa, sümme haşa, 100.000 kere haşa, yerde sahtekar ve Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez, itikatsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise ey şeytan, sabık, geçen hüccetlere karşı bunu sen diyemedin ve diyemezsin ve diyemeyeceksin. Öyleyse biz zarure ve bila şüphe, Kur'an Halık-ı Kainat'ın kelamıdır. Kur'an, kainatı yaratan zatın kelamıdır, kullarıyla konuşmasıdır. Çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kat'i bir surette ispat ettik, sen de gördün ve dinledin. Hem Muhammed aleyhisselatu vesselam ya Resulullah'tır ve bütün rasullerin ekmeli, en mükemmeli ve bütün mahlukatın eftalidir, en faziletlisidir. Veyahut haşa, 100.000 defa haşa, Allah'a iftira ettiği ve Allah'ı bilmediği ve azabına inanmadığı için itikatsız, esfel-i safiline sukut etmiş bir beşer farz etmek haşiye, Kur'an-ı Hakim kafirlerin küfriyatlarını ve galiz tabiratlarını iptal etmek için zikrettiğine istinaden, ehli dalaletin fikri küfrilerinin bütün bütün muhaliyetini ve bütün bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı farz-ı muhal suretinde titreyerek kullanmaya mecbur oldum. Bu ise, ey iblis, ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa feylasofları ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek dünyada yoktur. Onun içindir ki güvendiğin o feylesofların en müfsitleri, en bozukları ve o Asya münafıklarının en vicdansızları dahi diyorlar ki, Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam çok akıllı idi, çok güzel ahlaklı idi. Madem şu mesele iki şıkka münhasırdır ve madem ikinci şık muhaldir ve hiç kimse buna sahip çıkmıyor ve madem kat'i hüccetlerle ispat ettik ki ortası yoktur, elbette biz zarure senin ve hizb-u şeytanın rağmına olarak bil bedahe ve bil hakkal yakin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır ve bütün rasullerin ekmelidir, en mükemmelidir, bütün mahlukatın eftalidir, en faziletlisidir. Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır ve bütün rasullerin ekmelidir, bütün mahlukatın eftalidir. Aleyhissalatu vesselamu bi'adedil meleki vel insi vel can. Salat ve selam o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun, cinlerin, insanların ve meleklerin sayısınca. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Nasır-ı Hüsrev radıyallahu anh.

0: Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suy ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bir müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-ı Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamurrahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
7: Evşenül Kebir.
8: Bismillahirrahmanirrahim.

Ey mağlup olmayan galip, ey masnu olmayan sanatkar, ey mahluk olmayan halık, ey mülk edilmeyen malik, ey kahredilmeyen kahir, ey yükseltilmeyen yüce, ey korunmaya muhtaç olmayan hafız, ey yardıma ihtiyacı olmayan yardımcı, ey kaybolmayan hazır ve şahit, ey uzak olmayan yakın, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

0: bu.
1: Ey nurların nuru, kaynağı. Ey nurları aydınlatan. Ey nurlara şekil ve suret veren. Ey nurları yaratan. Ey nurların miktarlarını takdir eden. Ey nurların mahzen ve menbaalarını ayarlayan. Ey bütün nurlardan evvel olan nur. Ey bütün nurlardan sonra baki kalacak nur. Ey bütün nurlardan üstün olan nur. Ey eşi benzeri olmayan nur. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
0: Ya

Ey hediye ve ihsanları şerefli olan, ey işleri latif ve ince olan, ey lütuf ve keremi daimi olan, ey sehavet ve cömertliği ezeli olan, ey sözü hak olan, ey vaadi doğru olan, ey affetmesi kendi fazlı ve ihsanı olan, ey azap vermesi adalet olan, ey zikir ve anılması tatlı olan, ey ona ünsiyet ve alışmak lezzetli olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarına nimet ihsan eden, ey bütün müşkilleri halleden ve hak ile batılın arasını ayıran, ey istediğini istediği şekilde değiştiren, ey zorlukları kolaylaştıran, ey istediğini zelil kılan, ey kitaplar ve bereketler indiren, ey kainattaki bütün işleri döndüren ve kullarını halden hale sevk eden, ey her şeyi münasip şekilde güzelleştiren, ey her şeyi kemale erdiren, ey istediğini istediğine üstün kılan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: yaratanım.
1: Ey gören fakat görülmeyen, ey yaratan fakat yaratılmayan, ey yol gösteren fakat kendisinin yol gösterilmeye ihtiyacı olmayan, ey dirilten fakat hariçten hayat almaya ihtiyacı olmayan, ey yediren fakat yedirilmeye muhtaç olmayan, ey kurtaran ve kurtarılmaya muhtaç olmayan, ey işleri kaza eden fakat ona muhalif olarak işler kaza edilmeyen, ey hüküm veren fakat kendi aleyhinde hüküm verilmeyen, ey doğurmayan ve doğurulmayan, ey eşi benzeri olmayan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım.
1: Ey en iyi sevgili kendisi olan, ey en iyi tabip kendisi olan, ey en iyi eşraf kendisi olan, ey en iyi yakın kendisi olan, ey en iyi kollayan kendisi olan, ey dua ve istekleri en iyi kabul eden, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi ünsiyet ve huzur veren, ey en iyi vekil kendisi olan, ey en iyi sahip kendisi

0: أجرنا من النار.
1: Ey ariflerin sevinç ve sururu, ey müritlere ünsiyet ve huzur veren, ey aşıkları kurtaran, ey tevbekârların sevgilisi olan, ey fakirlerin razıkı olan, ey günahkârların umudu olan, ey sıkıntıya düşenlerin sıkıntısını gideren, ey gam ve kedere düşenlere nefes aldırtan, ey üzülenlere fereç ve ferahlık veren, ey evvelkilerin ve sonrakilerin mabudu olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
2: Ya Rabbi.

0: Ey cennet ve ateşin, cehennemin Rab ve sahibi. Ey peygamberler ve seçkinlerin Rab ve sahibi. Ey sıddıkların ve iyilerin Rab ve sahibi. Ey küçüklerin ve büyüklerin Rab ve sahibi. Ey hububat ve meyvelerin Rab ve sahibi. Ey nehir ve ağaçların Rab ve sahibi. Ey sahra, tarla ve çöllerin Rab ve sahibi. Ey köle ve hürlerin Rab ve sahibi. Ey ilan ve gizlemelerin Rab ve sahibi. Ey gece ve gündüzün Rab ve sahibi. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

0: اَجِرْنَا مِنَ النَّارِ.
1: Ey ilmi her şeyi algılayan, ey görmesi her şeye nüfuz eden, ey kudreti her şeye kavuşan, ey kulların onun nimetlerini sayamadığı, ey yaratıkların ona şükretmeye güç yetiştirdiği,

giremediği, ey anlayışların onun celal ve büyüklüğünü idrak edemediği, ey akılların onun hakikatine kavuşamadığı, ey azamet ve kibriyayı kendisine perde yapan, ey heybet ve saltanat kendi güzelliği olan, ey varlık ve bekası izzet ile güçlenen, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar. Ya

Ey yüce örnek sadece kendisinin olan, ey yüce sıfatlar onun olan, ey ahiret ve dünya onun olan, ey cennetül meva onun olan, ey cehennem ve ateşin sahibi olan, ey büyük ayet ve mucizeler onun olan, ey Esmaül Hüsna güzel isimlerin sahibi olan, ey hüküm ve yargı kendisinin olan, ey yüksek göklerin sahibi olan, ey arş ve yer onun olan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey kullarını çok çok affeden, ey kullarının günahlarını bağışlayan, ey itaatkar kullarını çok seven, ey rızası için yapılan işleri bol sevapla karşılayan, ey asileri hemen cezalandırmayıp çok sabreden, ey kullarına çok şefkat edip esirgeyen, ey kullarına karşı pek merhametli olan, ey mahlukatı maddi ve manevi kirlerden arındıran, ey gerçek hayat sahibi olan, ey gökleri, yeri ve bütün mahlukatı ayakta tutan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya men huve fissemâi azametuh. Ya men huve fil ardı âyâtuh. Ya men huve fî kulli şeyin delâiluh. Ya men huve fil bihâri acâibuh. Ya men yebde'ul halqa thumme yu'iduh. يا من هو في الجبال خزائنه يا من أحسن كل شيء خلقه يا من إليه يرجع الأمر كله يا من ظهر في كل شيء لطفه يا من يعرف الخلائق قدرته سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان أجرنا من النار.
0: Ey azameti gökte tecelli eden, ey ayet ve mucizeleri yeryüzünde zuhur eden, ey varlığının delilleri her şeyde mevcut olan, ey acayip mahlukatı denizlerde barınan, ey yaratmaya başlayan, sonra aynı model üzere onu tekrarlayan, ey hazineleri dağlarda bulunan, ey yarattığı her şeyi güzelce yapan, ey her şeyin son merci olan, ey lütuf ve ihsanı her şeyde zuhur eden, görünen, ey mahlukatına kendini tanıtan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Ya

Ey sevgilisi olmayanların sevgilisi. Ey tabip bulamayanlara tabip olan. Ey cevap alamayanlara cevap veren, isteklerini karşılayan. Ey şefkat edenleri bulunmayanların şefkat edeni. Ey refik ve arkadaşı olmayanların destek ve sahibi. Ey şefaatçisi olmayanların şefaatçisi. Ey kurtarıcısı olmayanların kurtarıcısı. Ey rehberi olmayanların rehberi. Ey yöneticisi olmayanların yöneticisi. Ey merhamet edicisi olmayanlara merhamet eden. Seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

Ey kendisiyle yetinenlere yeter olan, ey kendisinden hidayet, doğru yol isteyenlere yol gösteren, ey kendisinden ihtiyaçlarının giderilmesini isteyenlerin ihtiyaçlarını gideren, ey kendisine yalvaranı yanına çağıran, dualarını kabul eden, ey şifa isteyenlere şifa veren, ey kendisinden işlerin kaza edilmesini, yapılmasını isteyenlerin istediğini kabul eden, ey kendisinden zenginlik isteyenleri zengin eden, onları ihtiyaçlardan kurtaran, ey işlerinin ifa edilmesini isteyenlerin işlerini ifa eden, ey kendisinden kuvvet isteyenlere kuvvet veren, ey kendilerini ona verenlere sahip çıkan, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.

0: Allah'ım, senden şu isimlerinin hakkı için istiyor ve yalvarıyorum. Ey her şeyden önce olan evvel, ey her şeyden sonra olan ahir, ey varlığı apaçık görünen zahir, ey her şeyin iç yüzünden haberdar olan batın, ey her şeyi yoktan yaratan Halık, ey her şeyi münasip bir şekilde rızıklandıran Razık, ey her işi doğru olan ve sözünü yerine getiren Sadık, ey varlığı her şeyden önce olan Sabık, ey her şeyi mukadder hedefine sevk eden Saik, ey tohum ve çekirdekleri yarıp sümbüllendiren Falik, seni tenzih ve tesbih ederiz. Senden başka ilah yoktur. Sen emansın. Bizi cehennem ateşinden kurtar.
1: Allahümme Rabbena hallisna ve ecilna ve neccina minen nar ve min kulli nar. Ve'afina ve'afu anna ve edhilnel cennete dâra kudüsike ma'al ebrar. Bi'afuike ya mucir. Bi'fadlike ya gaffar. وأسألك بحق هذه الأسماء الكريمة الشريفة والصفات الجليلة اللطيفة أن تصلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد علم الله. بسم الله، حسبي الله، لا إله إلا الله، شهد الله، قل هو الله، ما شاء الله، ربي الله، تبارك الله، تعالى الله، توكلت على الله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان الأمان، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا شكور، أسألك بما أحصيته عليك من أسمائك الحسنى وصفاتك العليا وكلماتك التامة أن تغفر لي ولوالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك من خلقك، وأن تقضي حوائجنا وتعطينا سؤالنا في الدنيا والآخرة، وتختم لنا بالسعادة والشهادة والكرامة والبشرى عند فراق الدنيا، وتجزي محمدا صلى الله عليه وسلم عنا ما هو أهله ومستحقه، وألا تكلنا على أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك، وتصلح لنا شأننا، وأن تحرسنا بعينك التي لا تنام، وتحفظنا بركنك الذي لا يرام يا ذا الجلال والإكرام، وأن تصرف عنا وعمن علق عليه هذه الأسماء آفة الجن والإنس والشياطين وزلزلة الأرض ودكدكة الجبال من خشيته، وآفة الطاعون والوباء وعين السوء ووجع الجوارح وسائر الآفات، وتحفظنا من كل شر وسوء، وترزقنا السلامة والعافية والخير في الدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، آمين.
0: يا الله يا ربيمز، sen bizi ateşten, cehennemden halas eyle. Kurtar, necat ver, bize afiyet ver, bizi affet. İyilerle beraber mukaddes memleketin olan cennetine bizi koy. Ey kurtaran, ey günahları affeden, ey Allah'ım, senin şu kerim, şerefli isimlerin ve büyük, yüce, latif sıfatlarının hakkı için sana yalvarıyorum ki, Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun âl ve ashabına, onun hasenatı adedince salavat ve rahmet indiresin. Söyle, Allah'ın ismiyle o bana yeterdir. Ondan başka ilah yoktur. Allah şahittir. O, her yerde hazır ve nazırdır. Beni terbiye eden O'dur. O'nun istediği olur. O'nun her şeyi güzeldir, hoştur. O yücedir. O'na tevekkül ettim. Allah seni onlardan koruyacaktır. O işiten ve bilendir. Allah'ım, seni bütün kusurlardan tenzih ederim. Senden başka ilah yoktur. Gerçek eman ve kurtuluş ancak sendedir. Seni sena edecek gücüm yoktur. Sen kendi kendini sena ettiğin gibisin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Gafur, ya Şekur, kendi hakkında yad ettiğin güzel isimlerin ve yüce sıfatların ve mükemmel sözlerin olan Kur'an'ın ile sana yalvarıyorum ki, beni, ana babamı, üstadlarımızı, talebelerini, bütün ölü, diri, mümin ve müminatı, müslim ve müslimatı mağfiret eyle. Günahlarımızı sil, ibadetlerimizi kabul et. Bize başkalarının merhametine muhtaç etmeyecek bir şekilde rahmet et. İhtiyaçlarımızı gider. Dünya ve ahirette istediklerimizi ver. Ve dünyadan ayrılışımızda bize saadet, şehitlik, keramet ve müjde ile biten hüsnü hatime, güzel sonuç ver. Bizden Efendimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ehil ve müstahak olduğu ne varsa ver. Bir an bile olsa bizi ne bize ne de başka bir mahlukatına bırakma. Durumumuzu ıslah et. Uyumayan gözünle bizi gözetle. Görünmez dayanaklarınla bizi koru. Ey celal ve ikram sahibi! Bizi ve bu isimleri taşıyanı ins, cin ve şeytanların afetlerinden, arzın zelzelesinden, dağların senin korkundan dolayı dökülmesinden, taun ve vebadan, kötü gözlerden, ağrı vesaire afetlerden beri tut. Bizi her türlü şer ve kötülüklerden koru. Bize dünya ve ahirette selamet, afiyet ve hayır nasip eyle. Ey rahmet edicilerin en iyisi, ey bütün merhamet ve şefkatlerin kendi merhametinin bir gölgesi olduğu ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain velhamdülillahi rabbil alemin. Amin.

Nur-u alemsin bugün, hem dahi mahbub-i hüda. Eyleme aşıklar bir lahza kapından cüda. Gitmesin nam-ı şerifin bu dilimden dembedem. Dertli gönlüme devadır, can bulur ondan safa. Umarım her bir adın başka şefaat eyliye. Ahmet-u Mahmud, Ebu'l-Kasım, Muhammed Mustafa. Çünkü denildi ona ve şems, dahi ve duha. Ruhyuna, alnına, mihr-u mahı benzetsem nola. Bu libas-ü hayu huyu tantana nedir dila? Eynine hilat yeterken bir palasu bir aba. Cürm-ü isyanım birundur, gerçi hadden servera. Sen şefaatkânısın, geldim sana şefkat uman. Bu muhibbi tevbe eyler, tevbesin eyle kabul. Fitne-i şeytandan sakla onu ya Rabbena.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Ey Dur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Ve eserinden faydalandığımız İmam Suyuti rahmetullahi aleyhi rahmet eylesin. Ve bizleri de bu eserleri iyice korumayı ve bizden sonraki nesillere de güzel bir şekilde aktarmayı Rabbimiz nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul biladi ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevgili yerler mesacidüha, mescitlerdir. Secde edildiğinden dolayı buralara ne denmiş? Mescit denmiş. Mescitlerdir. Namaz kıldığımız, secde ettiğimizden dolayı buralara ne denmiş? Mescitlerdir. Ve Allah-u Teala'ya sevimli gelen yerlerden başında neresi geliyor? Mescitler geliyor. Sonra Peygamberimiz ve ebkadul biladi, Allah-u Teala'nın sevmediği yerleri haber veriyor. Allah-u Teala'nın sevmediği, buğz ettiği yerler neymiş? Ebkadul biladi ilallahi, Allah-u Teala'nın buğz ettiği, sevmediği yerler esvâkuhâ, çarşılardır. Bir mekan var ki, yer var ki Allah-u Teala orayı seviyor. Neresi ora? Mescit. Bir de sevmediği yerler var ki orası da nedir? Çarşılar, pazarlar. Allah-u Teala buraları sevmiyor. Şimdi mescitlerde ne yapılır? Allah-u Teala anılır. Allah-u Teala zikredilir. İbadetler yapılır. Tesbih, tekbir, tehlil getirilir. İlim tahsil edilir. Dersler verilir. O yüzden buralar Allah-u Teala'nın sevdiği ve Allah-u Teala'nın isminin anıldığı yerlerdir. Bu nedenle Allah-u Teala Nur suresinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, o evlerde ki Allah onların yüceltilmesine ve içlerinde kendisinin adının anılmasına izin vermiştir. Onlar da sabah akşam onu tesbih ederler. Yani mescitlerde de ne yaparlar? Allah-u Teala'yı sabah akşam tesbih ederler. Namazın bir adı da biliyorsunuz tesbihtir. Namaza tesbih ismi de verirler. Demek ki müminler sabah akşam, yani sabahtan akşama kadar da manası var, orada bulunurlar ve Allah-u Teala'yı zikrederler, Allah-u Teala'ya ibadet ederler. Zaten adı üstünde kulluğun zirvesi olan secdeyi orada yaparlar. Yani secdeye varıldığı için ve biliyorsunuz kıyam, kıraat yapıyorsunuz, sonra rükûya gidiyorsunuz, sonra secdeye gidiyorsunuz ki o bir rekat bu şekilde tamam olduğundan dolayı işin sonu nerede? Secdede bitiyor. İşte bundan dolayı ne yapılmış? Mescid ismi verilmiş. Allah-u Teala'ya secde edilen yer, böyle tezellülün, zillete düştüğün en önemli andır. Kulluğun anıdır ve Allah-u Teala'nın kula en yakın olduğu andır ki Peygamberimiz ne diyor? Orada Allah'tan istediğinizi isteyin diyor. İşte bu nedenle oralarda mescid denmiş. Mescidi haram değil mi? Kabe'yi içinde bulunduran mescid, mescidi haram diyoruz, mescidi nebi diyoruz. Ondan sonra bütün yeryüzündeki mescitlerde Kabe'nin bir temsilcisi olduğundan dolayı da oralara denmiş mescid denmiş. Hepsi Kabe'nin birer temsilcisidir. Orada ne yapılıyor? Allah'ın adı anılıyor, Allah-u Teala zikrediliyor, tesbih ediliyor, tekbir getiriliyor, tehlil getiriliyor, tazim ediliyor. Allah-u Teala'nın adı anılıyor. O nedenle o yerler nedir? Böyle mübarek yerlerdir, bereketli yerlerdir. İşte bu nedenle böyle oraları Allah-u Teala böyle nur olarak nitelendiriyor. Böyle kandil yanan mumlar olarak nitelendiriyor. İşte mescitlerin değeri, önemi bu kadar büyük. En sevimli yerler de orasıdır. Ve Allah-u Teala mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah-u Teala o gölgenin olmadığı günde gölgelendirecek kimi? Böyle kalbi ve kendisi mescide bağlı olan, mescide gidip gelen kimseyi.
Çünkü mescitleri imar edeceğiz biz. Nasıl imar edeceğiz? Bir maddi imar. İşte temizliğini yapacağız. Ondan sonra bir yeri yıkılmışsa tamir edeceğiz, onaracağız, işte düzelteceğiz. Boyası eskimişse boyasını değiştireceğiz bu şekilde. Bu maddi tamir. Bir de nedir? Manevi tamiri var. Ha, bir kimse mescide devam edecek, namazlarını mescitte kılacak, beş vakit namazını mescide gelecek, kalbi mescitte olacak ve mescitte olacak. Mescitte kalbini bırakıp dışarı çıkacak, geri gelmek için oraya can atacak veya iki namaz arası orada beklemeye çalışacak. Bu şekilde ne yapacak? Mescitleri imar etmiş olacak. O yüzden böyle imar derler. Hani umreye de imar diyoruz. Değil mi? Umre. İmardan geliyor. Ne abi? Onarıyoruz. Neyi onarıyoruz? Ziyaret ediyoruz. Nereyi? Kabe'yi, Beytullah'ı ziyaret ediyoruz. Bu nedenle mescitler değerli yerlerdir, önemli bir yerlerdir ve Allahu Teala'ya ibadet olunan, Allah'ın birlendiği Allah'ın evleridir. İşte diyor, o yüzden Allahu Teala diyor ya, o evler ki Allah onların yüceltilmesine ve işlerinde kendisinin adının alınmasına izin vermiştir. Böyle mübarek bir yerdir. Orada ne yaparlar? Allahu Teala'yı orada sabah akşam ne yaparlar? Zikrederler. Allahu Teala'nın yüceltilmesini için uğraş verirler. Bu kadar önemli. Tabi mescit yapmanın fazileti çok büyük. Mescide gidip gelmenin fazileti çok büyük. Fakat bu hadis-i şeriften bizim alacağımız ders, anlayacağımız ders nedir ki? Mescitler Allahu Teala'nın evleridir. En sevimli yerlerdir. Ve mümin de Allahu Teala'nın en sevdiği ve sevimli gelen yerlerde bulunacaktır. Çünkü madem ki bizi yaratan Rabbimiz bu yerleri seviyor, mescidi seviyor, mümin kul da bu mescide gitmek suretiyle Allah'ın sevdiği yerde bulunacak ve Allahu Teala'nın sevdiğini sevecek. Mümin de mescidi sevecek. Sevmenin işaretlerinden birisi de nedir? O mescide gitmek, o mescitte bulunmaktadır ki zaten başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz diyor ki yeryüzündeki evler, mescitler Allah'ın evleridir. Allah da diyor işte buralarda benim evimdir diye söylüyor ki bize düşen de Allahu Teala'nın evine gitmek, Allahu Teala'nın evini ziyaret etmek, Allahu Teala'nın o evini imar etmek. Korumak, kollamak, maddi ve manevi o bize düşen vazifeyi yerine getirmektir. Ve hatta biliyorsunuz hani kim diyor Peygamberimiz dünyada böyle kuş yuvası kadar bir mescit bile yapsa Allah da ne yapacak diyor, ona cennette böyle bir köşk verecek. Bu kadar mescit yapmanın fazileti büyük. Mescide devam etmenin de fazileti çok büyük ki Peygamberimiz ne diyor? İşte mescidi güzelleştirin, güzel kokulandırın ve mescidi inşa edin diye bizlere buyuruyor. Biz de ne yapacağız? Bunları yapacağız. Mescitlerde bulunmaya çalışacağız inşallah. Peki en kötü yerlerde neymiş? Allah-u Teala'nın sevmediği, hoşlanmadığı, buğz ettiği yerlerde neymiş? Sokaklardır. Caddelerdir, çarşılardır. Niye? Şimdi elbette bir insan rızkını kazanacak, rızkını temin edecek. Bu vazifesi. Her yetişkin, bilhassa Allah-u Teala erkekler için ne yapmış? Rızık kazanmayı ona farz kılmış. Helalından rızık talep edecek bir mümin, helalından rızık talep edecek gibi onun görevi vazifesidir. Eşinin, çocuklarının rızkını, nafakasını temin edecek. Ama helalından. Helal olan yerden, helal olan işten. İşte bu nedenle çarşılarda, pazarlarda ne vardır? Hırs vardır, tamah vardır. Yani parayı kazanayım düşüncesi vardır. Malı kazanayım düşüncesi vardır. Dünya sevgisi ağır bastığından dolayı işte mescitte ne var? Ahirete yönelme, Allahu Teala'ya yönelme vardır. Kalplerde yumuşama olur. Fakat sokaklarda, çarşılarda ne olur? Daha çok para kazanma hırsı vardır. Daha çok para kazanayım, işte şu şekilde kazanayım. Bu hırs bazen insanın gözünü karartır. Yalana sapabilir. Çok yemin etmeye yönelebilir. Çok yemin eder adam. Veya yalan yere yemin edebilir. Karşı tarafı aldatabilir, malını çok daha fazla abartarak övebilir veya karşı taraf alıcı da malı alabilmek için adamın kaliteli malını, güzel malını daha düşük göstermeye çalışabilir. Görüyorsunuz hep bu ticarette olan şeyler
aslında olmaması gereken şeyler ama insanların hataya düştükleri şeyler. Neden? Çünkü her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Para kazanmada hırs oluyor, dünyaya yöneliyor. Dünyaya yöneldiği zaman da o ölçüyü kaçırıyor. Ölçüyü kaçırıyor. Hani Peygamberimiz diyor ya, şeytan diyor bayrağını götürür, o çarşıya diker. İşte ne yapıyor? Şeytan bayrağı dikince insanları aldatma yoluna gidiyor. Adam ne yapıyor? Durduk yere karşı tarafı inandırmak için, kandırmak için bol bol yemin ediyor. Sonra bakıyorsun yalan söylüyor veya yalan yere yemin etmeye çalışıyor. Malı gizliyor, malının kötülüğünü, ayıp yerlerini gizliyor. Bakıyorsunuz mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife, bir insan kendisine bir mal getiriyor. O düşük fiyat vermesine rağmen yükseltiyor. Diyor yok diyor, bu kadar eder, bu kadar eder. Karşı taraf şaşırıyor. Diyor nasıl olur böyle bir şey? O ne yapıyor? Diyor gel bilir kişi tayin edelim, bilir kişi bu işi halletsin. Şimdi düşünün, size birisi çok değerli bir malı ucuz fiyata satıyor. Ya yok bu kadar etmez, daha çok eder diyen bir adam gösterebilir misiniz şu anda günümüzde? Hemen böyle fırsat, bu fırsat böyle mal yangından mal kaçırır gibi hemen alır. Ama ne yapıyor Ebu Hanife? Yok diyor, bunun değeri bu kadar değil, daha fazla. Adı şaşırıyor. Bir daha fazla, bir daha fazla diyor, bilir kişiye tayin edelim. Bilir kişi o 50 lira istiyorsa, bilir kişi diyor bunun değeri 500 lira. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh 500 lira verip o malı alıyor. İşte bu kadar değerli, bu kadar önemli. Ha, bu tür insanlar da var mı? Var. Niye? Allah-u Teala çünkü Nur suresinin 37. ayetinde öyle buyuruyor. Diyor, öyle insanlar, erler var ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Onlar gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Yani Allah-u Teala'dan korkarlar. O kıyamet gününde korkarlar. O hesap gününden korkarlar. Değil mi? O zaman ne yapar? Ticaret yaparken ne Allah'a zikretmek, ne namaz kılmak, ne zekat vermekten alıkonmazlar. Onu, o işi yaparlar. Peki Allah'a zikreden bir insan yalan söyler mi? Söylemez. Allah'a zikreden bir insan durduk yere karşı tarafı aldatmaya çalışır mı? Çalışmaz. Malını böyle aşırı derecede daha fazla böyle büyük bir şeymiş gibi öve öve anlatır mı? Anlatmaz. Veya karşı taraftan bir şey alacak, onu açığını düşüreyim, adamı zor durumda bırakayım, malı alayım diye o malı kötüler mi? Kötülemez. Allah korkusu onda hakim olduğundan dolayı ne yapar? Orada kendisini korur ve kollar. İşte böyle olur. Ha, böyle olamayan insanlar da maalesef çok. Ne yapar? İşte hırs yeridir, tamah yeridir, kazanma yeridir. Ne kadar çok kazanırsam kazanayım der. Çünkü dünya sevgisi ağır basıyor ya insanda. Şeytan da ona etki ediyor. Nefis de araya karışınca o kişi ne yapıyor? Çok para kazanacağım diyor. Çok para kazanınca da böyle ondan bir şey olmaz, şundan bir şey olmaz. Ya yemin etsen ne olacak ki? İşte şunu söylesen ne olacak ki? Bunu söylesen ne olacak ki? Diyor. Ve bu şekilde artık hatalar, kusurlar, günahlar, yalanlar ona basit geliyor. Ve artık öyle bir kötü şey miras kalıyor ki diyor, yalan söylemesen bu işler yürümez. Yalan söylemesen ticaret yapamazsın. Ya ne var, yalan söylemesen olmaz. Ufak ya böyle olur sözü hem kendilerine miras kalıyor hem de kendilerinden sonrakilere de miras bırakıyorlar ki böyle ticaret ahlakını bozmuş oluyorlar. İşte bu nedenle de Allah-u Teala'nın sevmediği en kötü yerler burası oluyor. Tamahkarların, kötü niyetlilerin, boş insanların bulunduğu bir mekan oluyor. Bu nedir? Tehlikedir. İşte bu nedenle Allah-u Teala'nın sevmediği, buğz ettiği yerler ne yapıyor? Çarşılardır. İşte tamahkar, hırs, kadın erkek karışımı, insanların birbirini böyle süzdüğü yer, harama baktıkları yer oluşunca ne oluyor? Kötü bir yer oluyor ki Allah-u Teala bizleri korusun. İşte bu gibi yerlerde ne olacak? Bu ayet bize ışık tutacak. Nur suresinin 37. ayeti bize ışık tutacak ve onu birbirimize hatırlatacağız ve hatırlatacak yerlere de asmaya çalışacağız ki nedir? Öyle erler var ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Ama ölçüleri neymiş? Onlar diyor gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Yani Allah'tan korkarlar, kıyamet gününden korkarlar ve gözlerin döneceği günden korkarlar.
Yani Allah'tan korkarlar, kıyamet gününden korkarlar. Kıyamet gününde hesap verecekler.

0: Kadir. Bunu diyor çarşıya girdiğiniz zaman da yapın ki hem rahmet olunsun hem korunasınız. Bu nedenle ne diyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, onun ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd ona mahsustur. O diriltir ve öldürür. O ölmeyen diridir. Hayır onun elindedir. O her şeye gücü yetendir şeklindeki duayı yapmamızı çarşıya girerken Peygamberimiz bizlere tavsiye ediyor, emrediyor. Biz de o duayı yapalım ve bu şekilde de oradan gelecek zararı, fesadı, kötülüğü önlemiş olalım ve o fesattan kendimizi de korursak işte az önceki ayetin şumuluna giren değerli insanlardan, o müminlerden oluruz. Allah da bizi onlardan eylesin. Öyle zaten ticaret ehline, ticaret yapan insanlara ihtiyaç var. Allah onların sayısını da artırsın. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna gelmiş bu noktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzeli olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Nasır-ı Hüsrev radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Neden? Birbirinize tazim edin. Beraber olun da gidin. Hep bir kardeşi adın. Yönünü dönderdin neden? Hepiniz bir vücut olsun. Beraber suyunuz gelsin. Kalp havuzunuz dolsun. Bendini ayırdın neden? Düşenlerini tutmalı, kalgınlarını katmalı, içinden kini atmalı, yaramaz ahlakın neden? Sohbetsiz zaman geçirme, fırsat kuşunu uçurma, aldığın dersi kaçırma, kıymetini bilmen neden? Dışın başka, için başka. Sohbete gelmesen keşke. Tatlı sandık, tadın fişke. Dururken acırsın neden? Beraber yemek yemeli. Fikrin bir araya komalı. Kurban olayım demeli. Arada husumet neden? Hasta olanlara bakın, zinciri halkaya takın, aradan varlığı yakın, burnunu kaldırdın neden? Kokar sudan olduğunu, rahimde çok kaldığını, sekeratta solduğunu, bunları fikretmen neden? Engine ak sular gibi, sahilleyin diler gibi, neşatlı ol güler gibi, çehreni azdırdın neden? Arkadaş, kusurun tanı, varlığın mahveden seni, her şeyden bulun sen deni. Yükseklik yaparsın neden? Haram olmasın hem yemek, boşa gider sonra emek. Derviş bil eşik demek, bassalar razı olmazsın neden? Karıncalar gibi yürün, kendini arşullah'ta görün. Böyle mi emretti pirin? Kendi fikrine gidersin neden? Engin bulunmalı başın, yerde sürünsün döşün. Nefer oldun, rütben taşın. Silleden korkmazsın neden? Tevazu her şeyden âli, işte bu insanlık yolu. Kalemdar yapmıyor beli, turap gibi olman neden?

Kimse benzemez sana annem. Ne senin gibi bakabilirler bana, ne de senin kadar sevebilirler beni. Ne olur hiç gitmeseydin yanımdan, hiç bırakmasaydın beni. Güldüğümde gülen, ağladığımda ağlayan, benimle nefes alıp benimle kaybolan canım anam. Dünyadaki en büyük şansımdın. Sen benim uğurumdun. Sen benim hayatımdın. Geceler sen yokken daha karanlık. Sabah olunca güneş açmıyor sanki annem. Akşam olunca soğuk daha birçok bastırıyor. Çığlıklarımı sanki kimse duymuyor. Ne olurdu gitmeseydin? Ne olurdu bu evladını yalnız bırakmasaydın? Ne olurdu kara toprakları benim yerime sarmasaydın? Canım anam.

0: Gönlünüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
3: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
4: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Özbal Boya günün sözünü sunar.
2: Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Nasır-ı Hüsrev radıyallahu anh.
1: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi

alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozban.com.tr.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Seni vedud yarattı ki ben de hayran olayım. Günahlardan arınıp ta ki üryan olayım. Tebessümün yetiyor gönüllerin fethine. Bir katreye varlığım verip talan olayım. Seninle huzur bulur bütün kalpler, gönüller. Ya gönlümü şadan kıl ya da viran olayım. Senden sonra sevenin hasret güzel günlere, seninle ya nevbahar ya hazan olayım. Sensizlik ölüm bana, nasıl dayansın canlar. Azdır bu firak ile yanıp

yoktan sevenin, döküp gözün yaşını, ben de giryan olayım. Bulutlar senin için yeryüzünü gölgeler, buluttan ayağına düşen baran olayım. Kalksın aradan perde, beri gelsin mavera, gül yüzünü görünce coşup handan olayım. Kabul eyle kapına bu mazlum meftununu, varayım dergahına, ben de mihman olayım. Varayım dergahına, ben de

garip bir mecnunum şu gurbet ellerde. Leyla çok uzaklarda, yüreğimin gülleri has olduğu has olacak. Umut, umut çöl yağmurlarında, çöl yağmurları gibi yağ öksüz.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
5: Gönlümüzden gönlümüze.

Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Nasır-ı Hüsrev radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.ozbal.com.tr

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin. Konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
9: Peygamber İkliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hamd, alemlerin Rabbi olan Allahu Teala'yadır. Selat ve selam Peygamber Efendimiz'e, şerefli ailesine ve şerefli arkadaşların üzerine olsun. Asil kardeşlerim, Müslümanların yoğunluklu olduğu toplumlarda münafıklar da olurdu. Samimi insanlarla sahte insanlar bir vaka olarak vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine toplumunda sinsi düşmanları vardı, münafıklar vardı. Onlar zorlu olan, çetin olacağını zannettikleri savaşlara katılmazlardı. Ama hem ganimeti bol olan hem de kolay olan savaşlarda en önde yerlerini alırlardı. Onların hedefleri dünya malına sahip olabilmekti. Ciddi boyutlarda servet sahibi olabilmekti. Nisa suresinin 141. ayetinde sizi gözetleyip duranlar, eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa sizinle beraber değil miydik derler. Kafirlerin zaferden bir nasip olursa bu sefer onlara sizi yenip öldürebileceğimiz halde öldürmeyip müminlerden korumadık mı derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. Fetih suresinin 15. ayetinde siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar, bırakın biz de arkanıza düşelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki, siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. Onlar size, hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Tövbe suresinin 42. ayetinde, eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı, o münafıklar mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduğunu biliyor buyuruluyor. Tebük harekatı zordu, uzundu ve dev bir orduyla karşı karşıya gelmek vardı. Münafıklar binbir yalanlarla Peygamber Efendimiz'e mazeretler bildiriyor ve gitmemek için izin alıyorlardı. Ama Beni Mustalik, Hayber ve Mekke'nin fethi gündeme geldiğinde en ön saflarda yerlerini alıyorlardı. Zira bu seferlerde yol uzun değildi, düşman zorlu değildi, ciddi anlamda ganimetler elde edilebilirdi. Yine de sefer esnasında, savaş sürecinde ve savaştan sonra ganimetlerin paylaşımında boş durmuyorlar, fitne çıkarmak için her vesileyi değerlendiriyorlardı. Huneyn Savaşı'nda o güne kadar elde edemedikleri büyük ganimetler elde ettiler. Peygamber Efendimiz Mekke fethinin hemen arkasından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetleri yeni Müslümanlara dağıtıyordu. Ganimetlerin çoğunu kalpleri İslam'a ısınması adına bu yeni Müslümanlara veriyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz kendine düşen hisseleri olduğu gibi bu yeni Müslümanlara veriyordu. Muhacir ve Ensar da Peygamber Efendimizin yaptığı gibi yapıyorlardı. Hisselerine düşenleri yeni Müslümanlara dağıtıyorlardı. Münafıklarsa bu uygulamaya karşı çıkıyorlardı. Akra bin Habis, Uyeyne bin Hıns, Abbas bin Mirdas gibi münafıklar, hayır, biz hisselerimizi bağışlamayız diyorlardı. Olumsuz tavırları bundan ibaret değildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yer yer söz söylemekten, hem de ağır söz söylemekten geri kalmıyorlardı. Ahzab suresinin 19. ayetinde size karşı pek hasistirler. Hele korku gelip çattı mı, üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku girince mala düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır buyuruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimetleri paylaştırıyordu. O iki yüzlerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, adaletli ol," diye sesini yükseltiyordu. Peygamber Efendimiz hayatının her karesinde en yüksek duyarlılıkla adaletle hareket ediyordu. Onun hayatı tam bir şeffaflık arz ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz, "Ben adil olmazsam kim adil olur?" buyuruyordu. İki yüzlülerden biriydi. Kendince Allah'ın Resulü'ne ilişkin bir gölgeleme, bir yaralama gerçekleştirecekti. Orada bulunanlar bunun bir karalama, bir çarpıtma olduğunu biliyorlardı. Art niyette bir konuşma olduğunu hemen anlıyorlardı. Orada Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Böylesine bir küstahlığa sabretmesi kolay değildi. "Ya Resulallah," diyordu, "müsaade et, şu münafığın boynunu koparayım," diyordu. Peygamber Efendimiz geleceğe işaret düşen bir beyanda bulunuyordu. "Bırak onu. Onun bir takım yandaşları vardır ki sizden biriniz kendi namazını onların namazının, kendi orucunu onların orucunun yanında küçük görür. Onlar sizden daha fazla Müslüman görünürler. Onlar Kur'an okuyacaklar ama okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Sadece okuyacaklar, anlamaktan ve gereklerini yapmaktan uzak duracaklar. Onlar gerçekte okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmış kimselerdir," buyuruyordu. Kur'an-ı Kerim müminleri inşa ediyordu. Hayata Rabbani bakışı öğretiyordu. Lehte ve aleyhte olan ve olacak olanlara ışık tutuyordu. Böylece müminlerin derin kavrayışla, derin bir bakışla hayata bakmalarını temin ediyordu. Daha önce Mekke döneminden Müslümanların içinde iki yüzlü tiplere dikkatler çekiliyordu. Böylece müminler geleceğe hazırlanmış oluyordu. Ankabut suresinin 10. ve 11. ayetlerinde "İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık derler. Fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutarlar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekini en iyi bilen değil midir? Allah elbette ona gönülden iman edenleri de bilir, iki yüzler de bilir," buyuruluyor. Ayetler müminlere potreler gösteriyordu. Mümin insanı tanıtıyordu. Müminin karşısında yer alan kafir insanı tanıtıyordu. Bir de müminle kafir arasında gelgitlere oynayan münafık insanı tanıtıyordu. Münafıkların özelliklerinden bazıları şöyleydi: sözleri etkin ve hoş olurdu. Saygı uyandıran konumları olurdu. Giyimleriyle dikkat çeken ve saygın bir hal arz eden durumları olurdu. Bunlar münafıkların bazı özellikleriydi. Hakikatte ise varoluş sancısından, kaygısından uzak insanlardı. İnsanların hukuklarına duyarlı değillerdi. Adaletin egemen olup olmamasına itibar etmezlerdi. Hayrın, iyiliğin gelişmesine yardımcı olmazlardı. Ayetler onları odun kütüğü gibi tanımlıyordu. Onların iç dünyalarında hiçbir değerin olmadığı öğretiliyordu. Onlarla ilgili ayetlere dikkat kesilmek gerekiyordu. Münafıkun suresinin 4. ayetinde "Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Halbuki onlar duvara dayanmış kütükler gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar sizin düşmanlarınızdır. Onlardan sakının. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar?" Bakara suresinin 204. ayetinde "İnsanlardan öyleleri vardır ki Dünya hayat hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta kalbinde olana, samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. Tövbe suresinin 67. ayetinde ise münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Çünkü münafıklar fasıkların kendileridirler. Bakara suresinin 13. ayetinde ise onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit biz hiç sefihlerin, akılsız ve ahmak kişilerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki sefihler, akılsızlar ancak kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Enfal suresinin 20, 21, 22 ve 23. ayetlerinde ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onları işittirirdi. Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi buyuruluyor. Hakikatte onlar müminlere ne kadar yukarıdan bakıyorlardı. Müminleri akılsız, muhakemesiz insanlar olarak görüyorlardı. Kendilerini de ileri boyutta akıllı ve keskin kavrayışlı olarak düşünüyorlardı. Onların görüntülerinde Müslümanlık vardı. Hatta yer yer samimi bir Müslüman olduğu hallerle de arz ederlerdi. Oysa onların kalplerinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin hiçbir şey yoktu. Allah'a ilişkin büyük bir vurdum duymazlık içindeydiler. Bakara suresinin 264. ayetinde ey iman edenler! Allah'a ve ahiret gününe inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerine biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz hale getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olmazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Haşur suresinin 16. ayetinde de münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince ben senden uzağım çünkü ben alemden Rabbi Allah'tan korkarım der buyuruyor. Münafıklar peygamberi yola hiçbir zaman iştiyakla, özlemle girmediler. Onlar adım adım şeytanın ayak izlerini takip ettiler. Şeytanın yolu kimseye kapalı değildi. O her zaman insanları kendi yoluna çağırırdı. İnsan muhteşem varlıktı. Onun yapısında iki zıt dünya barınıyordu. Bir yanıyla meleklerden de üstün olabilecek bir özelliği vardı. Diğer yanıyla da şeytanlara bile pabuç giydirecek şeytani bir tarafı vardı. İnsanda yüksek imkanlar vardı. Büyük bir enerji, keskin bir muhakeme, yüksek bir değerlendirme gücü olan akıl ve insanı hayretlere düşüren bedensel yapısı. Asıl olan bu yüksek imkanların için kullandığıydı. Hangi yolu tercih ederse o yolun yolcusu olacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze...

Hani öğle vakti, yaz mevsiminin ortasına, hem gençlik kemaline, hem ömrü dünyadaki hılkati insan devrine benzer ve işaret eder. Ve onlardaki tecelliyat-ı rahmeti ve fiyuzat-ı nimeti hatırlatır. Öğle zamanındaki o zaman gündüzün kemali ve zevale meyli ve yevmi işlerin avan-ı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerin verdiği gaflet ve sersemlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamat-ı ilahiyenin tezahür ettiği bir andır. Ruhu beşer o tazikten kurtulup, o gafletten sıyrılıp, o manasız ve bekasız şeylerden çıkıp, kayyumu baki olan münimi hakikinin dergahına gidip el bağlayarak, yekun nimetlerine şükür ve hamd edip ve istiane etmek ve celal ve azametine karşı ruku ile aczini izhar etmek ve kemal bi zevaline ve cemal bi misaline karşı secde edip hayret ve muhabbet ve mahfiyetini ilan etmek demek olan zuhur namazını, öğle namazını kılmak ne kadar güzel, ne kadar hoş, ne kadar lazım ve münasip olduğunu anlamayan insan, insan değil.

0: saklı hazine. Denizlerden semaya, semalardan toprağa, yağmur olup yağan aşk dolu rahmettir su. Bedenimde pınardır, kalbimde atan kandır. Doğaya ait bir candır, sevgi dolu sestir su. Abdest olur, can verir, rahatlatır ruhumu. Secdenin kapısı, sonsuzun anahtarıdır su. Doğarken ve ölürken suyla buluşur insan. Dünya evimize bir hoş geldin, bir elvedadır su.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden firak-ı ebedi ile ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemali rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahiminsin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

tanırdım. Secde iziyle yaralı alnından ve hiç kurumayan gözlerinden tanırdım. Karanlıkları yırtan ışığıyla, kartalları kıskandıran bakışıyla, hiç kurumayan yaşlı gözlerinden tanırdım. Yağmur gibi duaları vardı seher vakti.

Bosna'ya gittiğini duyduk bir gün. Çoluğunu çocuğunu bırakmıştı bir seher vakti. Gerek yoktu dedi kimimiz. Kimimiz ardından ağladı. Sonra geri döndü. Kaybolan tılsımlı bir ışık gibi döndü. Ansızın bir akşam vakti karşımızda ağlıyordu. Sanırdık kuşlar da ağlıyordu. Sağ elini Gorajde de bırakmıştı. Gördük ki sol ayağını bir haçta. Uykuyu bırakmıştı şehadet tutkusuyla. Ağlıyordu. Dağlar bu defa erimişti yakarışından. Şehit olamadım diyordu. Sonra yine kayboldu bir akşamüstü. İz bırakmadan, anasıyla kucaklaşmadan. Dünyaya küsmüştür diyecek oldu kimimiz. Kimimiz ardından.

da delikanlıların komutanıydı. 14 gün aç savaşmıştı. Şehit adayı diye anıyorduk artık onu. İşimizin uzmanı biz mücahitler. Yeni elbiselerimizle, arabamızla, evimizle henüz fırsat bulamamıştık. Fırsat bulamamıştık bir türlü işimizden. Onu anmaya zaman kalmıştı sadece yüreğimizde. Adı kalmıştı dilimizde. Bir gece vakti döndü, sonra ağlıyordu. Gökyüzü mutlaka çatlamıştı bu defa. Kuşlarda gözyaşı kalmamıştı. Bir kolu yoktu artık fark ettik. Bir bacağı yoktu ve saçları yanmıştı belli ki kahve alevlerden. Sanırdık ateş utanmıştı, sular utanmıştı. Bir de biz arkadaşları nerede bıraktığını soramadık. Susuyorduk, soramadık ne yaptığını. Tekrar kaybolduğunda şaşırmadı hiçbirimiz. Tanımadığımız bir arkadaşıyla gitmişti. Dağlar açtıklarını söylemişti bir görgü şahidi. Çevresinde ışık olduğunu söylemişti. Çok ateşliydi dedi kimimiz onun için. Kimimiz aceleciydi dedi. Çeçenistan'dan haberi geldi sonra. Şehit düşmüştü. Hiç korkmamıştı. Gülümsediğini söyledi görgü şahitleri. Bize dua ettiğini söyledi. Çocukları ne olacak dedi kimimiz. İhtiyar anası ne olacak? Kimimiz arkasından ağladı. Oysa daha neler yapacaktık onunla. Acele etmeden, güçlenerek kurtarıcı fikirler üretecektik daha. Tezler geliştirecektik. Yaşayacaktık daha çoluğumuzla, çocuğumuzla. Duyduk ki şimdi meleklerle geziyormuş. Sabahları dua ediyormuş işimizin uzmanı bizlere. Yine gülmüyormuş eskisi gibi ve onu yaşlı gözlerinden tanırmış melekler. Duyduk ki ağlıyormuş seherlerde meleklerle. Ağlıyormuş halimize, ağlıyormuş halimize.

Âl-i İmran 26-27. Müminlerin duası. De ki, ey mutlak otorite sahibi olan Allah'ım, sen dilediğine otorite verirsin, dilediğinden de otoriteyi çeker alırsın. Dilediğini aziz eder, dilediğini de zelil edersin. Hayrın tamamı senin elindedir. Çünkü sen her bir şeye kadirsin. Geceyi uzatıp gündüzü kısaltırsın. Gündüzü uzatıp geceyi kısaltırsın. Ve ölüden diriyi çıkarırsın, diriden ölüyü çıkarırsın. Ve dilediğin kimseye hesapsız rızık verirsin.

0: 91.0.
1: Günün 7 davet günü 24 radyo. Saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınızı özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle, güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Nasır-ı Hüsrev radıyallahu anh.

0: Özbalboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbalboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.özbal.com.tr.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu

Öz Balboya Yasin-i Şerif'i sunar. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133 www.özbal.com.tr.

Yasin Suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Yasin. Hikmet dolu Kur'an hakkı için sen ey Habibim dosdoğru yol üzerine gönderilmiş peygamberlerdensin. Bu Kur'an üstün ve çok merhametli Allah tarafından indirilmiştir. O kitap sana ataları uyarılmamış, bu yüzden kendileri de gaflet içinde kalmış bir toplumu uyarman için indirilmiştir. Andolsun ki onların çoğu hakkında azapla hükmetmek hak oldu. Çünkü onların iman etmeyip kafir olarak ölecekleri belli oldu. Biz onların boyunlarına bir takım kelepçeler geçirdik. O halkalar çenelere kadar dayanmıştır. Onun için kafaları yukarı kalkıktır. Önlerinden bir set ve arkalarından bir set çektik de onları kapattık. Artık görmezler. Onları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir. İnanmazlar. Sen ancak bu Kur'an'a uyan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte böylesini bir mağfiret ve güzel bir mükafatla müjdele. Şüphesiz ölüleri ancak biz diriltiriz. Önden gönderdikleri işleri ve bıraktıkları eserleri yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp yazmışızdır. Onlara şu şehir halkını misal getir. Hani onlara elçiler gelmişti. İşte o zaman biz onlara iki elçi göndermiştik. Derhal onları yalanladılar. Biz de hemen bir üçüncü elçiyi gönderdik. Onlar hep beraber biz size gönderilmiş Allah elçileriyiz dediler. Onlar elçilere dediler ki, siz bizim gibi insandan başka bir şey değilsiniz. Rahman olan Allah herhangi bir şey indirmedi. O halde siz ancak yalan söylüyorsunuz. Elçiler de, Rabbimiz biliyor. Biz gerçekten size gönderilmiş elçileriz. Bizim vazifemiz açık bir şekilde Allah'ın buyruklarını size tebliğ etmekten başka bir şey değildir dediler. Bunun üzerine onlar daha da sertleşerek, doğrusu biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Eğer bu işten vazgeçmezseniz andolsun sizi taşlarız ve bizden size mutlaka acıklı bir işkence ve kötülük dokunur dediler. Elçiler şöyle cevap verdiler. Sizin uğursuzluğunuz sizinle beraberdir. O bizden değil sizdendir. Demek ki size nasihat edilir, doğru yol gösterilirse bunu uğursuzluk sayacak ve küfrünüzde devam edeceksiniz öyle mi? Hayır, siz aşırı giden, haddi aşan bir milletsiniz. Bu esnada o şehrin öbür ucundan koşarak bir adam geldi. Ey kavmin dedi, bu elçilere uyunuz. Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tabi olun. Onların sözlerine kulak verin. Çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir. Bu tavsiye üzerine bu sefer adama dönerek, vay sen de mi onların dinindensin dediler. Bunun üzerine adam şöyle dedi. Bana ne olmuş ki beni yaratana ibadet etmeyecekmişim. Şunu iyi biliniz ki hepiniz ona döndürülecek, ona götürüleceksiniz. Ben ondan başka ilahlar edinir miyim hiç? Çünkü o çok esirgiyici Allah, eğer bana bir zarar dilerse, o sizin putlarınızın şefaati bana hiçbir fayda vermez. Onlar beni asla kurtaramazlar. İşte o zaman ben apaçık bir dalalet ve sapıklığın ta içine gömülmüş olurum. Halbuki ben sizin de Rabbiniz olan Allah'a inandım. O halde beni dinleyin, bu elçilere uyun. Azgınlar bu sözleri dinlemeyip o zatı taş yağmuruna tuttular. Tam öleceği esnada ona gir cennete denildi. Bu ilahi müjdeyi duyan zat, keşke dedi kavmim bunu bilseydi. Rabbimin benim iyiliğime bağışladığını ve beni ikrama mazhar olanlardan kıldığını anlasalardı. Biz o azgınlar tarafından öldürülen sevgili kulumuzdan sonra onun milletini helak etmek için üzerlerine gökten herhangi bir asker indirmedik ve indirecek de değildik. Çünkü onların helaki sadece bir tek çığlıktan başka bir şey değildi. İşte o azgınlar bu çığlıkla bir anda sönüverdiler. Yazıklar olsun o kullara ki onlara bir peygamber gelmeyiversin, mutlaka onunla alay ederlerdi. Görmüyorlar mı müşrikler? Kendilerinden önce nice kavimler helak ettik. Çünkü onlar peygamberlere dönüp de onları dinlemediler. Elbette onların hepsi hesap vermeleri için kıyamet gününde karşımıza dikilecekler.
İşte onlara bir delil, ölü toprağı diriltir ve oradan taneler çıkarırız da ondan yerler. Biz yeryüzünde nice nice hurma bahçeleri, üzüm bağları yarattık ve oralarda birçok pınarlar kaynattık. Onların meyvelerinden ve elleriyle bunlardan imal ettiklerinden yemeleri için bu nimetleri verdik. Hal böyleyken onlar şükretmezler mi? Yerin bitirdiklerinden, insanoğlunun kendi varlığından ve henüz mahiyetini bilmedikleri şeylerden bütün çiftleri yaratan Allah yüceler yücesidir. Gece de onlar için bir ibret ayetidir. Biz ondan gündüzü sıyırıp çekeriz de onlar karanlıklara gömülürler. Güneş kendine mahsus yörüngesinde akıp gitmektedir. İşte bu aziz ve alim olan Allah'ın takdiridir. Ay içinde bir takım yörüngeler tayin ettik. Nihayet o eğri hurma dalı gibi hilal olur da geri döner. Ne güneş aya yetişebilir ne de gece gündüzü geçebilir. Bunlardan her biri belli bir yörüngede yüzmeye, akıp gitmeye devam ederler. Onların zürriyetlerini dopdolu bir gemide taşımamız da onlar için büyük bir ibret ayetidir. Gemilerin benzerlerinden binmekte oldukları ve ileride binecekleri şeyleri onlar için biz yarattık. Eğer biz azimüşşan dileseydik onları suda boğardık. O zaman ne onların imdadına koşan olurdu ne de kendileri kurtulabilirlerdi. Ancak bizim tarafımızdan bir rahmet onları kurtardı ve belli bir zamana kadar dünyadan faydalanmaları uygun görüldü. Onlara yapmakta olduğunuz ve yapıp arkada bıraktığınız işlerde Allah'a iltica edin. Sadece ondan korkun. Böyle yaparsanız esirgenmeniz umulur denildi. Fakat yüz çevirdiler. Rablerinin ayetlerinden bir ayet geldikçe mütemadiyen ondan uzaklaşıyorlardı. Allah'ın size rızık olarak verdiklerinden hayra sarf ediniz denildiğinde kafirler müminlere dediler ki Allah'ın dileseydi doyuracağı kimseleri biz mi doyuralım? Siz gerçekten sapıtmış kimselersiniz. Onlar eğer siz gerçekten doğruysanız söyleyin bakalım o sözünü ettiğiniz tehdit ve felaket ne zaman gelecek derler. Onlar birbiriyle gürültü ve şamata ederken kendilerini ansızın yakalayacak bir tek çığlığı bekliyorlar. İşte o anda onlar ne bir tavsiyede bulunabilirler ne de ailelerine dönebilirler. Nihayet surun üfürülmesi yaklaştı. Birdene göresin onlar kabirlerinden kalkıp koşarak Rablerine giderler. İşte o zaman eyvah eyvah bizi kabrimizden kim çıkarıp diriltti? Bu Rahman olan Allah'ın vaadidir. Peygamberler gerçekten doğru söylemişler derler. Bu olay bir tek çığlıktan başka bir şey değildir. İşte ondan sonra hepsi toplanıp huzurumuza dizilirler. Artık bugün hiçbir kimse en ufak bir haksızlığa uğramaz. Siz orada ancak dünyada yaptıklarınıza karşılık alırsınız. Bugün ahirette cennetlikler nimetler içinde safa sürerler. Onlar ve eşleri gölgeler altında tahtlara kurulurlar. Orada her çeşit meyve onlar içindir. Bütün arzuları yerine getirilir. Bağışlayıcı bir Rab olan Allah'tan onlara söz olarak selam gelir. Ayrılın bir tarafa bugün ey günahkarlar. Ey insanoğlu! Şeytana tapmayın. Çünkü o sizin apaçık bir düşmanınızdır demedim mi? Bunu size peygamberlerin vasıtasıyla açık seçik bildirmedim mi? Ve demedim mi, sadece bana ibadet ve kulluk ediniz. Çünkü dosdoğru yol budur. Şeytan sizden pek çok milleti kandırıp saptırdı. Siz bunu düşünecek, doğruyu anlayacak akla sahip değil miydiniz? İşte bu size vaat edilen cehennemdir. Küfür ve inkarınız sebebiyle yaptığınız kötülüklere karşılık bugün dağlanın ateşle. O gün onların ağızlarını mühürleriz. Günahtan ve sevaptan yana kazandıklarını bize elleri anlatır, ayakları da şahitlik eder. Dilersek gözlerini büsbütün kör ederiz. Bu sefer de yolda itişip kakışırlar. Çünkü yolu görmezler. Eğer biz dileseydik, oldukları yerde onların bünyelerini, şekillerini değiştirirdik. Ne ileriye gitmeye güçleri yeterdi, ne de geri gelmeye. Kime uzun ömür verirsek,
biz onun yaratılışını, gençliğini, güzelliğini bozar, beli bükük hale getiririz. Onlar bunu hiç düşünmezler mi? Biz o peygambere şiir öğretmedik. Hem bu ona gerekli de değildir. Onun söyledikleri ancak Allah'tan gelmiş bir hatırlatma, açık bir okumadır. Bununla onun diri olanları uyarmasını ve kafirlere cezanın hak olduğunu söylemesini istedik. Onlar bakıp görmediler mi ki biz azimüşşan, kudretimizin eseri olmak üzere pek çok faydalı hayvanlar yarattık ve onlar da bunlara malik ve sahip oldular. Bu hayvanları onların emrine amade kıldık. Onların bazısını binek olarak kullanırlar, bazısını besin olarak yerler. Bu hayvanlarda onlar için içilecek sütler ve daha nice faydalar vardır. Hala şükretmezler mi? Kendilerine bu kadar nimetler verildiği halde yine onlar yardımlarını umarak Allah'tan başka ilahlar edindiler. Halbuki o mabut edindikleri putların onlara yardım etmeye asla güçleri yetmez. Bilakis onlar bu mabutlar için yardıma hazır askerlerdir. Ey Habibim! O halde onların sözleri sakın seni üzmesin. Çünkü biz onların gizlemekte olduklarını da açığa vurduklarını da biliyoruz. İnsan görmüyor mu ki biz onu bir damla sudan yarattık. Bir de bakıyorsun ki açıkça isyan ediyor. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı bir örnek vermeye kalkışıyor. Ve şu çürümüş, un olmuş kemikleri kim diriltecek diyor. De ki, onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır. Onun işi bir şey yaratmak istediği vakit sadece ol demektir. Ve o şey derhal var olur. Her şeyin mülkü kendi elinde olan Allah'ın şanı ne kadar yücedir. Siz elbette sadece ona döndürüleceksiniz.

0: Özbal Boya, Yasin-i Şerif'i sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, Uygulama ve Satışları, Uygun Fiyat ve Kaliteli Satış Doğru Adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 1133. www.ozbal.com.tr.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 4780 0534 716 2027.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
8: Allah Allah Allah.
1: Gönlünüzden gönlümüze Davet Radyo.

0: Gönlümüzden
1: sen
0: gönlünüze
1: insanoğluna
0: davet radyo.
1: Sen kendi özel emanetini insanoğlunun omuzlarına yüklemişsin. Sen bütün peygamberlerini kitabı öğretmek ve adaleti gerçekleştirmek için göndermişsin. Sen kendi peygamberlerine ve iman eden insanlara izzeti bağışlamışsın.

Ey Mustazafların Rabbi, ey Kabe'nin Rabbi, şu ömürleri boyunca her sabah ve her akşam bütün dünyada senin evine yönelen, senin evine dönerek yaşayıp ölen, İbrahim'in evini tavaf eden insanlar cehalet ve şirkin kurbanı olmuş, Nemrod'un eziyet ve zulmünün bağlıları durumuna düşmüşler ve onu övmekte devam ediyorlar. Ey güç, özgürlük ve uyanıklığın peygamberi, senin evinde yangın çıkmış, kapını tutmuş, senin toprağını batıdan doğma bir sel almış. Senin ailen ise çoktandır illetin siyah örtüleri altında uyuyakalmış. Onların başında dur ve bağır. Kalk ve uyar. Kalk ve uyar. Onları uyandır. Ey Ali, ey Aslan, Allah'ın ve halkın insanı, aşk ve kılıcın adamı, gel gör Müslümanların başından geçenleri. Ey güçlü kolların sahibi, kendileri. Ey güçlü kolların sahibi, sen ey

Ey kanı çölün bir noktasında ebedileşen coşan, ey şehadetin büyük üstadı, bizim de bu karanlık gecemize bir ışık ol, bir şimşek çak.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Nasır-ı Hüsrev radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın yeni bir bölümünde sizlerleyiz. İsmail Aleyhisselam'ın evlenişi ve Hazreti Hacer'in vefatı. İsmail Aleyhisselam ergenlik çağına basmıştı. Mekke çevresinde oturan imlaklardan bir kızla evlendi. İsmail Aleyhisselam'ın ondan çocuğu olmadı. Kadın Sa'd'ın kızı Cedda veya Said bin Üsame'nin kızı Ümare idi. İsmail Aleyhisselam 20 yaşında iken annesi Hazreti Hacer vefat etti. O zaman Hazreti Hacer 90 yaşlarında idi. İsmail Aleyhisselam annesini bugün Kabe'nin bitişiğinde yarım daire şeklinde bir duvarla çevrili Hicr diye anılan mübarek yere gömdü. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu ve ailesini görmeye gelişi. Bu sırada İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacer'le oğlunu görüp gözetmek için zevcesi Hazreti Sare'den izin istedim. O da Hazreti Hacer'in evine inip kalmamak şartıyla izin verince İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye geldim. İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye geldiği zaman İsmail Aleyhisselam Ümare adındaki kadınla evli, Hazreti Hacer de vefat etmiş bulunuyordu. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ın evini sordu, gösterdiler. İsmail Aleyhisselam'ı evinde bulamadı. İsmail Aleyhisselam'ın karısına selam verdim. İsmail nerede? Diye sordum. Ümare, buralarda yok, avlanmaya gitti. Bizim için rızık aramaya, avlanmaya çıktı, dedi. İsmail Aleyhisselam, harem sınırının dışına çıkar, avlandıktan sonra dönerdim. Ümare, kaba katı, kötü huylu bir kadındı. İbrahim Aleyhisselam ona, evinde konukluk var mı? Yiyecek içecek var mı? Diye sordu. Ümare, yanımda ne bir şey ne de bir kimsem var, dedi. İbrahim Aleyhisselam, geçiminiz, durumunuz nasıldır? Diye sordum. Ümare, biz çok kötü bir durumdayız. Son derece darlık ve sıkıntı içindeyiz diyerek şikayetlendi. İbrahim Aleyhisselam, kocan gelince ona benden selam söyle. Buraya bir ihtiyar geldi. Kendisinin sıfatı şöyle şöyledir. O sana, ben senin kapının eşiğine razı değilim. Kapısının eşiğini değiştirsin diyor de, dedim. Dönüp Şam'a gitti. İsmail Aleyhisselam evine gelince ailesine benden sonra size bir gelen oldu mu diye sormak adeti idi. İsmail Aleyhisselam eve gelince bir şeyler sezdi. Babasının kokusunu aldı. Ve karısına sana bir kimse geldi mi diye sordum. Ümare evet bir ihtiyar geldi ki şöyle şöyle idi diyerek İbrahim Aleyhisselam'ın hal ve şanını istihfaf eder bir tavırla anlattı. Seni sordu, haber verdim. Geçimimizin nasıl olduğunu sordu, çok darlık ve sıkıntı içinde bulunduğumuzu haber verdim, dedi. İsmail Aleyhisselam, sana bir şey vasiyet, bir söz tevdi etti mi? Sana ne söyledi? Diye sordu. Ümare şöyle dedi. Evet, sana selam söylememi ve kapının eşiğini değiştir, dememi bana emrettim. Kocana selam söyle, kendisine kapısının eşiğini değiştirsin de, dedi. İsmail Aleyhisselam, işte o benim babamdır. Senden ayrılmamı bana emretmiştir. Sen benim evimin eşiğisin, diyerek Ümare'yi boşadı. Ümare'yi babasının evine gönderdim.

İsmail aleyhisselamın tekrar evlenişi. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamı görmeye geldiğinde cürhümilerin açık ve güzel Arapça konuştuklarını, İsmail aleyhisselamın da onların dilini öğrendiğini görüp onlardan bir kızla evlenmesini oğluna emir ve tavsiye ettim. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam Mudad bin Amr'ın kızını görüp beğendi ve babasından istedi. Onunla evlendi. Kızın ismi Rale veya Seyyide olup kendisi güler yüzlü, tatlı dilli, güzel huylu ve nezaketli bir kadındı. İbrahim aleyhisselamın Mekke'ye tekrar gelişi. İbrahim aleyhisselam Yüce Allah'ın dilediği kadar Şam'da oturduktan sonra Mekke'ye gitmek ve İsmail aleyhisselamı görmek üzere zevcesi Hazreti Sare'den izin istedim. O da İsmail aleyhisselamın evine inip kalmamak şartı ile kendisine izin verdim. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince İsmail aleyhisselamın kapısının önüne vardı. İsmail aleyhisselamı yine evde bulamadı. Evde İsmail aleyhisselamın ikinci hanımını buldu. Kapının önünde durup ona selam verdi. O da İbrahim aleyhisselamın selamına karşılık verdi. İbrahim aleyhisselam, "Kocan nerede, nereye gitti?" diye sordum. Rale, "Av avlamaya, rızkımızı aramaya gitti." dedi. İbrahim aleyhisselam, "Nasılsınız, geçiminiz, hal ve şanınız iyi mi?" diye sordum. Rale, "Biz iyilik, bolluk ve mutluluk içindeyiz." diyerek Allah'a hamdü sena etti. Kendisi, "İnşallah şimdi gelir. Allah seni rahmetiyle esirgesin. İnsan da bir şeyler yesen, içsen olmaz mı?" dedi. İbrahim aleyhisselam, "Evinde konuk yer bulunur mu?" diye sordum. Rale, "Evet, bulunur." dedim. İbrahim aleyhisselam, "Yiyeceğiniz nedir?" diye sordu. Rale, "Ettir." dedim. İbrahim aleyhisselam, "İçeceğiniz nedir?" diye sordu. Rale, "Sudur." dedim. İbrahim aleyhisselam, "Allah'ım, bunlara etlerini ve sularını bereketli kıl." diyerek dua ettim. İşte İbrahim aleyhisselamın bu duası bereketiyledir ki, et ile su Mekke'den başka yerlerde, Mekke'de olduğu kadar hiç kimsenin sağlığı ile uyarlılık arz etmez. Başka yerlerde muhakkak karın ağrıtır. Eğer o gün evlerinde ekmek veya buğday veya arpa veya hurma duası yapılmış olsaydı, Mekke Allah'ın yerlerinden buğdayı, arpası, hurması en bol bir yer olur. Yerlerin ziraate en verişlisi bulunurdu. İbrahim aleyhisselamın Mekke'den ayrılacağı sırada Rale, "İn de başını yıkayayım." dedi. İbrahim aleyhisselam inmeyip Makam-ı İbrahim diye anılan iskele taşının yanına vardım. Taşın üzerine ayağını bastı. Taşta ayağının izi kaldım. Rale, İbrahim aleyhisselamın önce başının sağ tarafını, sonra da sol tarafını su döküp yıkadı. İbrahim aleyhisselam Rale'ye, "Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Artık kapının eşiği doğrulmuş bulunuyor. Kapının eşiğini iyi tut. Senden sonra bir ihtiyar geldi. Kapının eşiğini iyi buldum. Artık onda karar kılsın diyor," de. "O sana kapının eşiğini iyi tutmamı emrediyor," de dedi. İsmail aleyhisselam eve gelince babasının kokusunu aldı. Rale'ye, "Sana bir kimse geldi mi?" diye sordum. O da, "Evet, güzel yüzlü, insanların en güzel yüzlüsü ve en hoş kokulusu olan bir ihtiyar zat geldi. Bana şöyle şöyle söyledi. Sana da şöyle şöyle söyledi. Başını yıkadım, işte makam üzerinde de ayaklarının izi var," diyerek İbrahim aleyhisselamı övdü. İsmail aleyhisselam babasının ayak bastığı taşa gidip öptü. Rale, "Seni benden sordu. Nereye gittiğini kendisine haber verdim. Benden geçimimizin nasıl olduğunu sordu. Biz hayır ve iyilik içindeyiz," diye haber verdim," dedi. İsmail aleyhisselam,
bana bir şey tavsiye etti mi?" diye sordu. Rale, "Evet," dedi. İsmail aleyhisselam, "Sana ne söyledi?" diye sordu. Rale, "Bana dedi ki, kocan geldiği zaman kendisine selam söyle. Artık kapının eşiği düzelmiştir," de. "Sana selam söylüyor ve kapının eşiğini iyi tutmanı emrediyor," dedim. İsmail aleyhisselam, "İşte o benim babam İbrahim aleyhisselamdır. Sen de eşiğimsin. Seni boşamayıp tutmamı bana emretmektedir," dedim. İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'yi inşa etmeleri. İbrahim aleyhisselam, "Yüce Allah'ın dilediği kadar Şam'da kaldıktan sonra Mekke'ye geldim. İsmail aleyhisselamı buldu. Bu kendisinin Mekke'ye üçüncü gelişi idi. O zaman İsmail aleyhisselam 30 yaşında bulunuyordum. İsmail aleyhisselam Zemzem kuyusunun arka tarafında büyük bir ağacın altında okunu yontup düzeltmekteydi. İsmail aleyhisselam babasını görünce ayağa kalkıp ona doğru vardı. Bir babanın oğluna, oğlunun da babasına yaptığı gibi birbirlerine iştiyakla sarıldılar, kucaklaştılar. İkisi de sevinçlerinden öyle ağladılar ki onların ağıtına kuşlar bile katıldılar. İbrahim aleyhisselam, "Ey İsmail, Yüce Allah bana öyle önemli bir iş emretti ki," dedi. İsmail aleyhisselam, "Rabbin sana ne emrettiyse onu hemen yerine getir," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Sen bana bu işte yardım edeceksin," dedi. İsmail aleyhisselam, "Ben sana yardım ederim," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Yüce Allah orada kendisi için bir beyt yapmamı bana emretti," dedi. İsmail aleyhisselam, "Nerede?" diye sordu. İbrahim aleyhisselam, çevresinden yüksekçe bulunan, gelen sellerin basamadığı, üzeri ufak taşlı bir tümseye işaret etti. "İşte orada," dedi. İkisi birlikte Kabe'nin temellerini kazmaya başladılar. Adem aleyhisselamın yapısının temeline kadar indiler. Temelde her birini ancak 30 adamın kaldırabileceği veya kaldıramayacağı büyüklükte ve ağırlıkta taşlara rastladılar. Kabe'yi o temel üzerinde yapmaya başladılar. İsmail aleyhisselam taş taşıyor, İbrahim aleyhisselam da duvarları örmeye devam ediyordu. Duvarlar yükselince İbrahim aleyhisselamın uzanıp yerden taş alması ve onu duvara kaldırması güçleşti. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam bugün Makam-ı İbrahim diye anılan taşı getirip İbrahim aleyhisselamın ayağının altına iskele gibi koydu. İbrahim aleyhisselam da onun üzerine dikilerek yapı işine devam etti. Beytullah'ın yapısı sona erinceye kadar bu taş köşelerde dolaştırıldı, durdu. İbrahim aleyhisselam bu taşın üzerinde durmuş olduğu içindir ki ona Makam-ı İbrahim ismi verildi. İbrahim aleyhisselam yapar, İsmail aleyhisselam da ona taş sunarken, "Ey Rabbimiz, tarafımızdan kulluk armağanı olarak sunulan şu hizmeti kabul buyur. Şüphe yok ki her şeyi hakkıyla bilen sensin," diyerek dua ederlerdim. İbrahim aleyhisselam yapı işini ilerletip bugün Hacer-ül Esved'in bulunduğu yere yaklaştığı zaman İsmail aleyhisselama, "Bana bir taş getir ki insanların Kabe'yi oradan tavafa başlamalarına bir alamet ve nişan olsun," dedi. İsmail aleyhisselam bir taş bulup getirdi. Fakat İbrahim aleyhisselam onu beğenmedi. Cebrail aleyhisselam Hacer-ül Esved'i getirdi ki Yüce Allah tufanda onu Ebu Kubeys dağında muhafaza etmişti. İsmail aleyhisselam onu görünce, "Babacığım, sana nereden geldi bu?" diye sordum. İbrahim aleyhisselam, "Cebrail getirdi," dedi. Hacer-ül Esved'i duvardaki yerine Cebrail aleyhisselam yerleştirdim. Rivayete göre Adem aleyhisselam cennetten çıkarken
Hacerül Esved'i yanında getirmiş, onun Mekke'de yapacağı beyte yerleştirmesi Allah tarafından kendisine emredilmişti. Hacerül Esved cennetten çıktığı zaman kardan daha ak olduğu halde Adem oğullarının müşrik olanları onu günahları ile karartmış, cahiliye ve İslamiyet devrinde birbiri ardınca vuku bulan yangınlar da onu daha kara bir hale getirmiştir. Hacerül Esved kıyamet gününde iki görür göz ve konuşur dil haline gelip dünyada kendisini istilam edenler lehinde şehadette bulunacaktır. İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselam Kabe'yi yaparken Cürhüm bin Amir bin Sebe bin Yaktan'ın çocuklarından yardım istemişler, onlar da yardım etmişlerdir. İbrahim aleyhisselam Kabe'nin yüksekliğini 9 arşın, uzunluğunu cephede Hacerül Esved rükünundan Hatim'in yanındaki Şam rüknüne kadar 32 arşın, enini Şam rüknü ile Garp rüknü arasında 22 arşın, arka taraftan Garp rüknü ile Yemen rüknü arasında 31 arşın, Yemen tarafındaki cephenin enini Hacerül Esved rüknünden Yemen rüknüne kadar 20 arşın yaptın. Dört köşeli olduğu için Beytullah'a Kabe denildim. Adem aleyhisselamın yaptığı Kabe'nin temeli de aynen böyle idi. İbrahim aleyhisselam Kabe'ye yer seviyesinde bir kapı yeri bırakmıştım. Tubabul Himyeri gelip kilitli ve halkalı bir kapı taktırıncaya kadar Kabe kapısız kaldı. Tübba Kabe'ye tam bir örtü de örttürdü ve Kabe'nin yanında kurban da kestim. İbrahim aleyhisselam Kabe'ye ne tavan yaptı ne de Kabe'nin inşasında çamur kullandı. Sadece taşları birbirinin üzerine dizdi. Kıymetli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Şuara 75-91. Hazreti İbrahim'in duası. İbrahim dedi ki:
2: İyi ama ister sizin, ister önceki atalarınızın olsun, neye taptığınızı biraz olsun düşündünüz mü? İyi bilin ki onlar benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi benim dostumdur. O ki beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren, içirendir. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. O ki benim canımı alacak, sonra diriltecektir. Ve hesap günü hatamı bağışlayacağını umduğum da odur. Ey Rabbim, bana hikmet ver ve beni iyiler zümresine kat. Sonra gelecekler için de beni doğrulukla anılanlardan eyle ve beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o yanlış gidenlerdendir. İnsanların diriltilecekleri gün beni mahcup etme. O gün ki ne mal fayda verir ne oğullar. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde kurtuluşa erer.
1: O gün cennet korunanlara yaklaştırılmıştır. Azgınlar içinde cehennem ortaya çıkarılır.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz. Şimdi reklamlar.
1: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May Organizasyon'un düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
2: Eytur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eytur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eytur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
4: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Hicr 36-39. İblis'in duası. İblis dedi ki: Rabbim, madem öyle, bana tekrar diriliş gününe kadar süre tanı. Allah buyurdu ki: Peki, sen artık kendisine süre tanınanlardan birisin. Tabii ki sadece tarafımdan bilinen zaman dolup günü gelinceye kadar. İblis: Rabbim, beni yoldan dışladığın için ben de yeryüzünde onlara günahları süslü püslü göstereceğim ve onların tümünü yoldan saptıracağım. Bunun tek istisnası, onlar arasındaki inancını batıldan arındırıp saf ve tertemiz tutma çabasını desteklediğin kulların olacak, dedi.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Nasır-ı Hüsrev radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Gönlünüzden gönlünüze.
1: Davet Radyo.
0: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
6: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
7: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

aşinayı bezmi yar ol, pırfigan etsin seni. Hizmet et piran aşka, feyzkar etsin seni. Andeli basa sadayı nale-i feyz averün, hem civar-ı gülsitan edip beyan etsin seni. Cübbe-i namusu zühdi soy, bırak gitsin hemen. Irka-i levh-i melamet ki nihan etsin seni. Ruhnihad-ı zırha puşo, tevazu itmüdan. Cümleye sertac edip Mevla ayağın etsin seni. Leşker-i nefs ile daim iccidal eyle cihad. Rahatın kes nefsinin, ta ki eman etsin seni. Sagar-ı sahbayı aşk ile neciba neşe yap. Ol tamamen ta ki azad-ı cihad etsin

doldurdu cihanı gönül, ezkârı hu yahu ile. Ta ki münevver ola dil, envârı hu yahu ile. İlmile dünden al sebak, zahir ola ta ve çihak. Eşyaya ibret ile bak, esrârı hu yahu ile. Meydana aşıkana gir dila, aşıklara eyle sala. Olma sakın kim aşina, ağyarı hu yahu ile. Eyle semavat-ı makam, İsa ile eyle hıram. Tahsil kıl binen günam, asarı hu yahu ile. Hu ile dolmuştur cihan, bu sırra sen itme güman. Eyle neciba gel figan, tekrarı bu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programında yine sizlerle beraberiz. Risale-i Nur Külliyatı'ndan Sözler isimli eserimizin 15. sözün zeylini okumaya devam ediyoruz. Salisen üçüncü olarak hem Kur'an'ı beşer kelamı farz etmek, yani Kur'an insan kelamıdır demek lazım gelir ki asariyle, eserleriyle, tesiratiyle, netaiciyle alemi insaniyetin bil müşahede en ruhlu ve hayat feşan, en hakikatli ve saadet resan, en cemiyetli ve muciz beyan, âli meziyetleriyle yaldızlı bir Furkan'ın gizli hakikati, haşa muavenetsiz, ilimsiz bir tek insanın sahtekar, adi fikrinin tasniyatı olsun. Ve yakından onu temaşa eden ve merakla dikkat eden büyük zekalar, ulvi dehalar, ondan hiçbir zaman hiçbir cihette sahtekarlık ve tasannu eseri görmesin. Daima ciddiyeti, samimiyeti, ihlası bulsun. Bu ise 100 derece muhal olmakla beraber, bütün ahvaliyle, akvaliyle, harekatiyle, bütün hayatında emaneti, imanı, emniyeti, İhlası, ciddiyeti, istikameti gösteren ve ders veren ve sıddıkınları yetiştiren en yüksek, en parlak, en âli haslet telakki edilen ve kabul edilen bir zatı en emniyetsiz, en ihlassız, en itikatsız farz etmekle muzaaf bir muhali vaki görmek gibi şeytanı dahi utandıracak bir hezeyan-ı küfridir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa arştan zemine düşer gibi sukut eder. Ortada kalmaz. Mecmai hakaik iken bütün hakikatlerin kendisinde toplandığı mükemmel bir kitap iken menba-i hurafat olur. Ve o harika fermanı gösteren zat haşa, sümme haşa, eğer Resulullah olmazsa âlâ-yı illiyinden esfel-i safiliğine sukut etmek ve menba-i kemalat derecesinden kemalat kaynağı derecesinden madeni desais makamına düşmek lazım gelir. Ortada kalmaz. Zira Allah namına iftira eden, yalan söyleyen en edna bir dereceye düşer. Bir sineği daimi bir surette tavus görmek ve tavusun büyük efsafını onda her vakit müşahede etmek ne kadar muhal mümkün değilse, şu mesele de öyle muhaldir. Fıtraten akılsız, sarhoş bir divane lazım ki buna ihtimal versin. Rabian dördüncü olarak hem Kur'an'ı kelam-ı beşer farz etmek, yani Kur'an Allah kelamı değil de bir insan sözü, insan kelamı farz etmek lazım gelir ki nev'i beni Adem'in, Adem oğulları, insanlığın en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın mukaddes kumandanı olan Kur'an, nev'i beni Adem'in en büyük ve muhteşem ordusu olan ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselamın mukaddes kumandanı olan Kur'an, yeryüzü insanlık aleminin en büyük ve muhteşem ordusu ümmeti Muhammed'dir ve ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselamın kumandanı ise Kur'an'dır. Bil müşahede kuvvetli kanunları ile, esaslı düsturları ile, nafiz emirleri ile o pek büyük orduyu iki cihanı fethedecek bir derecede bir intizam verdiği ve bir inzibat altına aldığı ve maddi manevi tecihiz ettiği ve umum o efradın derecatına göre akıllarını talim ve kalplerini terbiye ve ruhlarını teshir ve vicdanlarını tathir temizleme ve aza ve cevarihlerini istimal ve istihdam ettiği halde, haşa, yüz bin defa haşa, kuvvetsiz, kıymetsiz, asılsız bir düzme farz edip, 100 derece muhali kabul etmek lazım gelmekle beraber, müddeti hayatında ciddi harekatiyle Hakk'ın kanunlarını beni Adem'e ders veren, Hakk'ın kanunlarını beni Adem'e, Adem oğullarına ders veren ve samimi efaliyle hakikatin düsturlarını beşere talim eden, öğreten ve halis ve makul akvaliyle, halis ve akla uygun ifadeleriyle istikametin ve saadetin usullerini gösteren ve tesis eden ve bütün tarihçi hayatının şehadetiyle Allah'ın azabından çok havf eden, korkan ve herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren, herkesten ziyade Allah'ı bilen ve bildiren ve nev'i beşerin beşten birisine ve küre-i arzın, yeryüzünün yarısına 1350 sene kemali haşmet ile kumandanlık eden ve cihanı velveleye veren ve şöhret şiar şuunatı ile nev'i beşerin, belki kainatın elhak medar-ı fahri olan, fahri alem olan bir zatı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi haşa, 100 bin defa haşa, sahtekar, Allah'tan korkmaz ve bilmez ve haysiyetini tanımaz, insaniyetin adi derecesinde farz etmekle 100 derece muhali birden irtikab etmek lazım gelir. Çünkü şu meselenin ortası yoktur. Zira farz-ı muhal olarak Kur'an kelamullah olmazsa, arştan düşse ortada kalamaz. Belki yerde yalancı birinin malı olduğunu kabul etmek lazım gelir. Bu ise ey şeytan, 100 derece sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Evet, bu ise ey şeytan, 100 derece sen katmerli bir şeytan olsan, bozulmamış hiçbir aklı kandıramazsın ve çürümemiş hiçbir kalbi ikna edemezsin. Şeytan döndü dedi, nasıl kandıramam? ekser insanlara ve insanın meşhur akillerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim. Şeytan döndü dedi, nasıl kandıramam? Ekser insanlara, insanların çoğunluğuna ve insanın meşhur akillerine, akıllılarına, zekilerine Kur'an'ı ve Muhammed'i inkar ettirdim. El cevap, evvela gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Evvela gayet uzak mesafeden bakılsa, en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Bir yıldız, bir mum kadar denilebilir. Hakikaten akşamları gökyüzüne gözümüzü çevirip baktığımız zaman dünyamızdan milyonlarca kez daha büyük olan kocaman yıldızları bir mum kadar, bir ışık kadar görebiliyoruz. Demek ki gayet uzak mesafeden bakılsa en büyük şey, en küçük şey gibi görünebilir. Hakikaten bazen toplumumuzda tenkit edilen, beğenilmeyen, hakaret edilen büyük seçkin zatlar vardır. Günümüzde de mevcuttur böyle zatlar. Bu insanların çalışmalarına, gayretlerine, hizmetlerine yakından vakıf olmayan, geriden ve uzaktan bakan insanlar mum kadar görürler. Hatta bazen mum olduğunu bile inkar ederler. Neden? Çünkü eserlerini okumuyor, efendim hizmetlerinden haberdar değil, kendi uzaktan bakışıyla onu net olarak görmeye çalışıyor. Bu da mümkün olmuyor. Saniyen, ikinci olarak hem tebeî, sathî bir nazarla bakılsa gayet muhal bir şey mümkün görülebilir. Tebeî, sathî bir nazarla bakılsa gayet muhal, mümkün olmayan bir şey mümkün görülebilir. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Bir zaman bir ihtiyar adam Ramazan hilalini görmek için semaya bakmış. Gözüne bir beyaz kıl inmiş. Kaşından bir kıl gözüne inmiş. O kılı ay zannetmiş. Ayı gördüm demiş. İşte muhaldir ki hilal o beyaz kıl olsun. Mümkün değil. Bir beyaz kıl nasıl olur da hilal olabilir? Fakat kasten ve bizzat aya baktığı ve o saçı tebeî ve dolayısıyla ve ikinci derecede göründüğü için o muhali mümkün telakki etmiş. Ben hilali gördüm demiş. Halbuki gördüğü şey takavvus etmiş, eğilmiş, kaşının veya saçının bir kılıymış. Salisen, üçüncü olarak hem kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Kabul etmemek başkadır, inkar etmek başkadır. Adem-i kabul bir lakaytlıktır, bir göz kapamaktır. Yani bir insanın var olan bir şey hakkında ben görmüyorum veya ben inanmıyorum demesi hakikate karşı bir lakaytlık, ciddiyetsizlik, bir göz kapamaktır ve cahilane bir hükümsüzlüktür. Bu surette çok muhal şeyler onun içinde gizlenebilir. Onun aklı onlarla uğraşmaz. Ama inkar ise o ademi kabul değil, belki o kabulü ademdir, bir hükümdür. Yani varı inkar etmeye, varın varlığını yok saymaya çalışmaktır. Onun aklı hakaret etmeye mecburdur. O halde senin gibi bir şeytan onun aklını elinden alır. sonra inkarı ona yutturur. Hem ey şeytan, batılı hak ve muhali mümkün gösteren, batılı hak ve muhali mümkün olmayan şeyi mümkün gösteren gaflet ve dalalet ve safsata ve inat ve mugalata ve mukabere ve ihfal ve görenek gibi şeytani desiselerle, bakınız tam 8 tane madde saydı. Bu 8 madde ne yapıyor? Batılı hak gösteriyor, mümkün olmayan şeyi de mümkünmüş gibi gösteriyor. Neymiş bunlar? Birincisi gaflet, ikincisi dalalet, üçüncüsü safsata, dördüncüsü inat, beşincisi mugalata, yani birbirine karıştırmak bazı şeyleri, altıncısı mükabere, kibirlenmek, yedincisi ihfal, gaflete sebebiyet veren şeyler yapmak, sekizincisi görenek, hani adet diyoruz ya, görenek gibi şeytani desiselerle çok muhalatı, çok mümkün olmayan şeyleri intac eden inkar ve küfrü o bedbaht insan suretindeki hayvanlara yutturmuşsun. Rabian dördüncü olarak hem Kur'an'ı kelam-ı beşer farz etmek, Kur'an Allah kelamı değil de beşer kelamı olarak düşünmek ve farz etmek lazım gelir ki, alemi insaniyetin semavatında yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, sıddıkinlere, aktaplara bil müşahede rehberlik eden, alemi insaniyetin semavatında insanlık aleminin gökyüzünde yıldızlar gibi parlayan asfiyalara, sıddıkinlere, aktaplara bil müşahede rehberlik eden ve bilbedahe apaçık mütemadiyen hak ve hakkaniyeti, sıdık ve sadakati, doğruluğu, emin ve emaneti umum tabakatı ehli kemale talim eden, öğreten ve erkan-ı imaniyenin, imanın rükunları, imanın şartlarını hakaikiyle ve erkan-ı İslamiyenin desatiriyle iki cihanın saadetini temin eden, hem dünya hem ahiret saadetini temin eden ve bu icraatının şehadetiyle biz zarure hak ve halis ve safi hakikat ve gayet doğru ve pek ciddi olmak lazım gelen bir kitabı, kendi evsafının, vasıflarının ve tesiratının ve envarının zıddı ile muttasıf tasavvur edip, haşa, sümme haşa, bir sahtekarın tasniat ve iftiralarının mecmuası nazarıyla bakmak, sofestaileri ve şeytanları dahi utandıracak ve titretecek şeni bir hezeyan-ı küfri olmakla beraber, izhar ettiği din ve şeriat-ı İslamiyenin şehadetiyle ortaya çıkardığı din ve İslam kanunlarının, İslam şeriatının prensiplerinin şehadetiyle ve müddeti hayatında gösterdiği bil ittifak fevkalade takvasının ve halis ve safi ubudiyetinin delaletiyle, işaretiyle ve bil ittifak kendinde görünen ahlak-ı hasenenin iktizasıyla, güzel ahlakın gerektirmesiyle ve yetiştirdiği bütün ehli hakikatin ve sahibi kemalatın tasdikiyle en mu'tekid, yani en itikatlı, en metin, en emin, en sadık bir zatı, haşa, sümme haşa, yüz bin kere haşa, itikatsız, en emniyetsiz, Allah'tan korkmaz bir vaziyette farz etmek, muhalatın en çirkin ve menfur bir suretini ve dalaletin en zulümlü ve zulmetli bir tarzını irtikab etmek lazım gelir. Elhasıl 19. mektubun 18. işaretinde denildiği gibi, nasıl kulaklı âmi tabakası, yani duyduğu sesin düzenine, ahengine, kulağa hoş gelmesiyle ancak onu tespit edebilen âmi tabakası, İcaz-ı Kur'an fehminde demiş, Kur'an'ın mucizeliğini dinleme ve anlama makamında demiş, Kur'an bütün dinlediğim ve dünyada mevcut kitaplara kıyas edilse hiçbirine benzemiyor ve onların derecesinde değildir. Öyleyse ya Kur'an umumunun altındadır veya umumunun fevkinde bir derecesi vardır. Umumun altında şık ise, umumun altındaki şık ise muhal olmakla beraber hiçbir düşman, hatta şeytan dahi diyemez ve kabul etmez. Öyleyse Kur'an umum kitapların fevkindedir. Öyleyse mucizedir. Aynen öyle de biz de ilmi usul ve fenni mantıkça sebir ve taksim denilen en kat'i bir hüccetle deriz. Ey şeytan ve ey şeytanın şakirtleri, talebeleri! Kur'an ya arş-ı azamdan, ismi azamdan gelmiş bir kelamullah'tır veyahut haşa sümme haşa, yüz bin kere haşa, yerde sahtekar ve Allah'tan korkmaz ve Allah'ı bilmez, itikatsız bir beşerin düzmesidir. Bu ise ey şeytan, sabık, geçen hüccetlere karşı bunu sen diyemedin ve diyemezsin ve diyemeyeceksin. Öyleyse biz zarure ve bila şüphe Kur'an Halık-ı Kainat'ın kelamıdır. Kur'an kainatı yaratan zatın kelamıdır, kullarıyla konuşmasıdır. Çünkü ortası yoktur ve muhaldir ve olamaz. Nasıl ki kat'i bir surette ispat ettik, sen de gördün ve dinledin. Hem Muhammed aleyhisselatu vesselam ya Resulullah'tır ve bütün rasullerin ekmeli, en mükemmeli ve bütün mahlukatın eftalidir, en faziletlisidir veyahut haşa yüz bin defa haşa Allah'a iftira ettiği ve Allah'ı bilmediği ve azabına inanmadığı için itikatsız, esfel-i safiline sukut etmiş bir beşer farz etmek haşiye, Kur'an-ı Hakim kafirlerin küfriyatlarını ve galiz tabiratlarını iptal etmek için zikrettiğine istinaden, ehli dalaletin fikri küfrilerinin bütün bütün muhaliyetini ve bütün bütün çürüklüğünü göstermek için şu tabiratı farz-ı muhal suretinde titreyerek kullanmaya mecbur oldum. Bu ise ey iblis, ne sen ve ne de güvendiğin Avrupa feylasofları ve Asya münafıkları bunu diyemezsiniz ve diyememişsiniz ve diyemeyeceksiniz ve dememişsiniz ve demeyeceksiniz. Çünkü bu şıkkı dinleyecek ve kabul edecek dünyada yoktur. Onun içindir ki güvendiğin o feylesofların en müfsitleri, en bozukları ve o Asya münafıklarının en vicdansızları dahi diyorlar ki, Muhammed-i Arabi aleyhisselatu vesselam çok akıllı idi, çok güzel ahlaklı idi. madem şu mesele iki şıkka münhasırdır ve madem ikinci şık muhaldir ve hiç kimse buna sahip çıkmıyor ve madem kat'i hüccetlerle ispat ettik ki ortası yoktur, elbette biz zarure senin ve hizb-u şeytanın rağmına olarak bil bedahe ve bil hakkal yakin Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır ve bütün rasullerin ekmelidir, en mükemmelidir, bütün mahlukatın efdalidir, en faziletlisidir. Muhammed-i Arabi aleyhissalatu vesselam Resulullah'tır ve bütün rasullerin ekmelidir, bütün mahlukatın efdalidir. Aleyhissalatu vesselamu bi'adedil meleki vel insi vel can. Salat ve selam o Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun, cinlerin, insanların ve meleklerin sayısınca. Amin. Değerli dinleyenlerimiz, Nur Saati programımız bugün de bu kadar. İnşallah bir sonraki programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
5: Eydur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Eydur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Eydur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
7: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Nasır-ı Hüsrev radıyallahu anh.

Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

Muhatabım Ziya Paşa değil, Avrupa meftunlarıdır. Mütekellim nefsim değil, tilmizi Kur'an namına kalbimdir. Geçen sözler hakikattir. Sakın şaşma, hududundan hazer aşma. Ecanip fikrine sapma, dalalettir, kulak asma. Eder elbet seni nadim. Görürsün en ziyadarın, zekavette alemdarın. O hayretten der daim, eyvah, kimden kime şekva edeyim, ben dahi şaştım. Kur'an dedirtir, ben dedirim, hiç de çekinmem. Ondan ona şekva ederim, sen gibi şaşmam. Hak'tan hakka feryat ederim, sen gibi aşmam. Yerden göğe dava ederim, sen gibi kaçmam. Ki Kur'an'da hep dava nurdan nuradır, sen gibi caymam. Kur'an'dadır hak hikmet, ispat ederim. Muhalif felsefeyi beş para saymam.

Furkan'dadır elmas hakikat. Dercan ederim, sen gibi satmam. Halktan hakka seyran ederim, sen gibi satmam. Dikenli yolda tayran ederim, sen gibi basmam. Ferşten arşa şükran ederim, sen gibi asmam. Mevte, ecele dost bakarım, sen gibi korkmam. Kabre gülerekten girerim, sen gibi ürkmem. Ejderhazı, vahşet yatağı, hiçlik boğazı, sen gibi görmem. Ahbaba kavuşturur beni, kabirden darılmam, sen gibi kızmam. Rahmet kapısı, nur kapısı, hak kapısı, ondan sıkılmam, geri çekilmem. Bismillah diyerek çalıyorum, arkama bakmam, dehşet de almam. Elhamdülillah diyerek rahat bulup yatacağım. Zahmeti çekmem, vahşette kalmam. Allahu Ekber diyerek ezan-ı haşri işitip kalkacağım. Mahşer-i Ekber'den çekinmem, Mescid-i Azam'dan çekilmem. Lütfu Yezdan, nuru Kur'an, feyzi iman sayesinde hiç üzülmem. Durmayıp koşacağım, arş-ı Rahman zilline uçacağım. Sen gibi şaşmam inşallah.

0: kainatta bütün yaratılmışlara merhamet eden Allah. Ahirette ise sadece mümin kullarına merhamet edecek olan Allah.
1: El-Meliku ya Allah.
0: Kainatın tek sahibi ve mutlak hükümdar olan Allah.
1: El-Kuddus ya Allah.
0: Hata, gaflet, acz ve tüm noksanlıklardan münezzeh olan Allah.
1: Es-Selamu ya Allah.
0: Kullarını selamete çıkaran, cennette kullarına selam veren Allah.
1: El-Mu'minu ya Allah.
0: Gönüllere iman veren, kendine sığınanları koruyan Allah.
1: El-Muheyminu ya Allah.
0: Gözeten ve koruyan Allah.
1: Aziz ya Allah.
0: Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve aziz olan Allah.
1: El-Cebbar ya Allah.
0: Dilediğini zorla yaptırmaya gücü olan Allah.
1: El-Mutekebbir ya Allah.
0: Her hadisede büyüklüğünü gösteren Allah.
1: El-Haliku ya Allah.
0: Bütün varlığı yoktan var eden Allah.
1: El-Bari'u ya Allah.
0: Her şeyi birbirine uygun yaratan Allah.
1: El-Musavviru ya Allah.
0: Her şeye bir şekil ve özellik veren Allah.
1: El-Gaffaru ya Allah.
0: Mağfireti çok olan

0: her şeye istediğini yapabilecek galip ve hakim olan Allah.
1: El-Vahhab ya Allah.
0: Her türlü nimeti bağışlayan Allah.
1: El-Razzak ya Allah.
0: Yaratılmışlara ihtiyaçlarını veren Allah. Tüm zorlukları açan ve kolaylaştıran Allah.
1: El-Alim ya Allah.
0: Her şeyi çok ve en iyi bilen Allah.
1: El-Kabid ya Allah.
0: Sıkan, daraltan Allah. Açan, genişleten Allah. Dilediğini alçaltan ve aşağıya indiren Allah. Dilediğini yükselten ve yücelten Allah. Dilediğine izzet veren

0: 90.
1: Gönlümüzden gönlünüze.
0: Davet Radyo.
1: Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
4: Ev aletleri, çeyiz ve beyaz eşyada her marka ve her kalitede uygun fiyat. Güvenilir ticaret. Naimoğlu Çeyiz, Necmettin Özüberk. Adres: Selahattin Eyyubi Mahallesi, 63020 numaralı sokak, numara 7 Taksim'a, Şehit Kamil Gaziantep. Telefon 0537 680 1604. 0537 680 1604. Naimoğlu Çeyiz.
5: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Tur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Tur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
6: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
7: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
8: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

Buruz uşep didelerim derdün ile kan alar. Vakıf olan benim esrarıma her an ağlar. Dağ sinem görecek hun ile alude beni. Rahmedip halime ezhar-ı gülistan ağlar. Yine rahmeylemez asla bana ol afet-i can. Öyle bimar görerek halime yaran ağlar. Gördü çün derdi dili zarımı, rahmetli tabip. Dedi ey hasteyi hicran, sana derman ağlar. Kimse fehmetmedi hayfa ki nedir maksudu. Gece gündüz ne için gözlerim her an ağlar. Derd ile ruhine baktıkça senin ilhami. Gerçi handan odur ama

Meryem oğlu İsa'yı bana geri ver ya Rab. Korkuya tutulmuş yüreğimi bana bağışla. Umutsuzluğun cehenneminden, insan kalıntılarından, tutkunun kedere dönüştüğü o ölümlerden, göğsüme kuruluşun mengeneden, darmadağınık, paramparçalılıktan sıyrılmayı bana bağışla. Bağışla ya Rab.

Neden insanların olmadığı bu ıssızlıkta çığlıklar yükselir? Yırtınan duygulara rağm olmak garip kalır, neden? Siz ey hiç olmanın ayrıcalığa dönüştüğü topraklar, hadi, hadi şimdi şefkat ile esirgeme yoksul ellerimden.

Son olsa hasret ağına her gün yürek dolusu. Ve her gün bir nehir dolusu çile yutmak müyesser olsa, doldursam avuçlarıma ve göğsüne Kudüs'ü dağlayan ben, güneşin öpülüp içildiği o an, yara hediye edilsem tarifsiz bir gün.

Ya Rab, toprakla dost, karanlıkla sırdaş, mezar taşlarıyla anlam, uzaklığa ifade, aşık olmak güneşe, ayı ikiye bölmek ortadan ve anlamak seni anlamak. Bana bir bir anlat. Sancımı artıran bir gülümseme kopart içimde. Beni benden al. Beni benden al. Hiç olmak tutkusunu bana bağışla. İsa'yı bana geri ver ya Rab.

istemediğimi ya Rab. İsteyemediklerimi bana hatırlat. Sensiz olmaktan beni koru.

Uyan ey gözlerim, gafletten uyan. Allah ve Resulullah aşkıyla yanan 3. Murat Han bir sabah namazına uyanamaz ve nefsini hesaba çeker.

0: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
1: Şimdi reklamlar.
2: Gönüllere dokunan ezgiler, ruhu dinlendiren muhteşem bir ilahi gecesiyle Gaziantep'te buluşuyor. May organizasyonun düzenlemiş olduğu bu konserde tasavvuf müziğinin sevilen sesleri Hasan Dursun ve Sedat Uçan, en özel eserleriyle 30 Ekim 2026'da Gaziantep Şahin Bey Kültür ve Kongre Merkezi sahnesinde sizlerle birlikte olacak. Bu unutulmaz manevi atmosferde ve müzik ziyafetinde yerinizi almak için sizler de acele edin, konser biletleri şimdi Biletcebe'de. Hemen biletcebe.com'u ziyaret edin ya da Biletcebe mobil uygulamasını indirin, yerinizi şimdiden ayırtın.
3: Ey Tur Turizm, ihtiyaçlarınıza özel taşımacılık hizmetleriyle zaman ve bütçenize uygun çözümler üretir. D2 belgeli araçlarımızla il dışı servisi, fabrika personel servisi, öğrenci servisi hizmeti vermekteyiz. Ey Dur Turizm, 15 yılı aşkın süredir tecrübesiyle, alanında uzman ve eğitimli personeliyle güvenli ve rahat yolculuğun keyifli adresi. Ey Dur Turizm irtibat 0506 218 47 80 0534 716 20 27.
4: Bir dokunuş bir hayat değiştirir. Erken müdahale, yoğunlaştırılmış eğitim. Pera Yeşilçınar Özel Eğitim Merkezi 0342 322 0444 322 0444 perayeşilçınar.com.
5: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr.
6: Gönlümüzden gönlümüze. Davet Radyo.

Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti. Ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: el aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum. Ve diyorum: el aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar. Yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceğimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya
وأول الكلام في الآخرة وفي القبر أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم.

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Nasır-ı Hüsrev radıyallahu anh.
0: Özbal Boya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Özbal Boya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinleyeceksiniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.
1: Peygamber ikliminden. Hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

0: Rahman və Rahim Allahın adıyla. Hamd aləmlərin Rabbi olan Allahu Teala-yadır. Salat və selam Peyğəmbər Efendimizə, şərəfli ailəsinə və şərəfli arkadaşların üzərinə olsun. Asil kardeşlerim, Müslümanların yoğunluklu olduğu toplumlarda münafıklar da olurdu. Samimi insanlarla sahte insanlar bir vaka olarak vardı. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine toplumunda sinsi düşmanları vardı, münafıklar vardı. Onlar zorlu olan, çetin olacağını zannettikleri savaşlara katılmazlardı. Ama hem ganimeti bol olan hem de kolay olan savaşlarda en önde yerlerini alırlardı. Onların hedefleri dünya malına sahip olabilmekti. Ciddi boyutlarda servet sahibi olabilmekti. Nisa suresinin 141. ayetinde sizi gözetleyip duranlar eğer size Allah'tan bir zafer nasip olursa sizinle beraber değil miydik derler. Kafirlerin zaferden bir nasip olursa bu sefer onlara sizi yenip öldürebileceğimiz halde öldürmeyip müminlerden korumadık mı derler. Artık Allah kıyamet gününde aranızda hükmedecektir ve kafirler için müminler aleyhine asla bir yol vermeyecektir. Fetih suresinin 15. ayetinde siz ganimetleri almak için gittiğinizde seferden geri kalanlar bırakın biz de arkanıza düşelim diyeceklerdir. Onlar Allah'ın sözünü değiştirmek isterler. De ki siz asla bizim peşimize düşmeyeceksiniz. Allah daha önce sizin için böyle buyurmuştur. Onlar size hayır bizi kıskanıyorsunuz diyeceklerdir. Bilakis onlar pek az anlayan kimselerdir. Tövbe suresinin 42. ayetinde eğer yakın bir dünya malı ve kolay bir yolculuk olsaydı o münafıklar mutlaka sana uyup peşinden gelirlerdi. Fakat meşakkatli yol onlara uzak geldi. Gerçi onlar gücümüz yetseydi mutlaka sizinle beraber çıkardık diye kendilerini helak edercesine Allah'a yemin edecekler. Halbuki Allah onların mutlaka yalancı olduğunu biliyor buyuruluyor. Tebük harekatı zordu, uzundu ve dev bir orduyla karşı karşıya gelmek vardı. Münafıklar binbir yalanlarla Peygamber Efendimiz'e mazeretler bildiriyor ve gitmemek için izin alıyorlardı. Ama Beni Mustalik, Hayber ve Mekke'nin fethi gündeme geldiğinde en ön saflarda yerlerini alıyorlardı. Zira bu seferlerde yol uzun değildi, düşman zorlu değildi, ciddi anlamda ganimetler elde edilebilirdi. Yine de sefer esnasında, savaş sürecinde ve savaştan sonra ganimetlerin paylaşımında boş durmuyorlar, fitne çıkarmak için her vesileyi değerlendiriyorlardı. Huneyn Savaşı'nda o güne kadar elde edemedikleri büyük ganimetler elde ettiler. Peygamber Efendimiz Mekke fethinin hemen arkasından gerçekleşen Huneyn Savaşı'nda elde edilen ganimetleri yeni Müslümanlara dağıtıyordu. Ganimetlerin çoğunu kalpleri İslam'a ısınması adına bu yeni Müslümanlara veriyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz kendine düşen hisseleri olduğu gibi bu yeni Müslümanlara veriyordu. Muhacir ve Ensar da Peygamber Efendimizin yaptığı gibi yapıyorlardı. Hisselerine düşenleri yeni Müslümanlara dağıtıyorlardı. Münafıklarsa bu uygulamaya karşı çıkıyorlardı. Akra bin Habis, Uyeyne bin Hıns, Abbas bin Mirdas gibi münafıklar hayır, biz hisselerimizi bağışlamayız diyorlardı. Olumsuz tavırları bundan ibaret değildi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a yer yer söz söylemekten hem de ağır söz söylemekten geri kalmıyorlardı. Ahzab suresinin 19. ayetinde size karşı pek hasistirler. Hele korku gelip çattı mı üzerine ölüm baygınlığı çökmüş gibi gözleri dönerek sana baktıklarını görürsün. Korku girince mala düşkünlük göstererek sizi sivri dilleriyle incitirler. Onlar iman etmiş değillerdir. Bunun için Allah onların yaptıklarını boşa çıkarmıştır. Bu Allah'a göre kolaydır buyuruluyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ganimetleri paylaştırıyordu. O iki yüzlerden biri, "Ey Allah'ın Resulü, adaletli ol," diye sesini yükseltiyordu. Peygamber Efendimiz hayatının her karesinde en yüksek duyarlılıkla adaletle hareket ediyordu. Onun hayatı tam bir şeffaflık arz ediyordu. Alemlere rahmet olan Efendimiz, "Ben adil olmazsam kim adil olur?" buyuruyordu. İki yüzlülerden biriydi. Kendince Allah'ın Resulü'ne ilişkin bir gölgeleme, bir yaralama gerçekleştirecekti. Orada bulunanlar bunun bir karalama, bir çarpıtma olduğunu biliyorlardı. Art niyette bir konuşma olduğunu hemen anlıyorlardı. Orada Hazreti Ömer Efendimiz de vardı. Böylesine bir küstahlığa sabretmesi kolay değildi. "Ya Resulallah," diyordu, "müsaade et, şu münafığın boynunu koparayım," diyordu. Peygamber Efendimiz geleceğe işaret düşen bir beyanda bulunuyordu. "Bırak onu. Onun bir takım yandaşları vardır ki sizden biriniz kendi namazını onların namazının, kendi orucunu onların orucunun yanında küçük görür. Onlar sizden daha fazla Müslüman görünürler. Onlar Kur'an okuyacaklar ama okudukları Kur'an gırtlaklarından aşağı inmeyecek. Sadece okuyacaklar. Anlamaktan ve gereklerini yapmaktan uzak duracaklar. Onlar gerçekte okun yaydan çıktığı gibi dinden çıkmış kimselerdir," buyuruyordu. Kur'an-ı Kerim milleri inşa ediyordu. Hayata Rabbani bakışı öğretiyordu. Lehte ve aleyhte olan ve olacak olanlara ışık tutuyordu. Böylece müminlerin derin kavrayışla, derin bir bakışla hayata bakmalarını temin ediyordu. Daha önce Mekke döneminden Müslümanların içinde iki yüzlü tiplere dikkatler çekiliyordu. Böylece müminler geleceğe hazırlanmış oluyordu. Ankabut suresinin 10. ve 11. ayetlerinde "İnsanlardan kimi vardır ki Allah'a inandık derler. Fakat Allah uğrunda eziyete uğratıldığı zaman insanların işkencesini Allah'ın azabı gibi tutarlar. Halbuki Rabbinden bir nusret gelecek olsa mutlaka doğrusu biz de sizinle beraberdik derler. İyi de Allah herkesin kalbindekini en iyi bilen değil midir? Allah elbette ona gönülden iman edenleri de bilir, iki yüzler de bilir," buyuruluyor. Ayetler müminlere potreler gösteriyordu. Mümin insanı tanıtıyordu. Müminin karşısında yer alan kafir insanı tanıtıyordu. Bir de müminle kafir arasında gelgitlere oynayan münafık insanı tanıtıyordu. Münafıkların özelliklerinden bazıları şöyleydi: sözleri etkin ve hoş olurdu. Saygı uyandıran konumları olurdu. Giyimleriyle dikkat çeken ve saygın bir hal arz eden durumları olurdu. Bunlar münafıkların bazı özellikleriydi. Hakikatte ise varoluş sancısından, kaygısından uzak insanlardı. İnsanların hukuklarına duyarlı değillerdi. Adaletin egemen olup olmamasına itibar etmezlerdi. Hayrın, iyiliğin gelişmesine yardımcı olmazlardı. Ayetler onları odun kütüğü gibi tanımlıyordu. Onların iç dünyalarında hiçbir değerin olmadığı öğretiliyordu. Onlarla ilgili ayetlere dikkat kesilmek gerekiyordu. Münafıkun suresinin 4. ayetinde "Onları gördüğün zaman kalıpları hoşuna gider. Konuşurlarsa sözlerini dinlersin. Halbuki onlar duvara dayanmış kütükler gibidirler. Her gürültüyü kendi aleyhlerine sanırlar. Onlar sizin düşmanlarınızdır. Onlardan sakının. Allah onların canlarını alsın. Nasıl bu hale geliyorlar?" Bakara suresinin 204. ayetinde "İnsanlardan öyleleri vardır ki dünya hayat hakkında söyledikleri senin hoşuna gider. Hatta kalbinde olana, samimi olduğuna Allah'ı şahit tutar. Halbuki o hasımların en yamanıdır. Tövbe suresinin 67. ayetinde ise münafık erkekler ve münafık kadınlar birbirlerindendir. Onlar kötülüğü emreder, iyilikten alıkor ve cimrilik ederler. Onlar Allah'ı unuttular. Çünkü münafıklar fasıkların kendileridirler. Bakara suresinin 13. ayetinde ise onlara insanların iman ettiği gibi siz de iman edin denildiği vakit biz hiç sefihlerin, akılsız ve ahmak kişilerin iman ettikleri gibi iman eder miyiz derler. Biliniz ki sefihler, akılsızlar ancak kendileridir. Fakat bunu bilmezler. Enfal suresinin 20, 21, 22 ve 23. ayetlerinde ey iman edenler! Allah ve Resulüne itaat edin. İşittiğiniz halde ondan yüz çevirmeyin. İşitmedikleri halde işittik diyenler gibi olmayın. Şüphesiz Allah katında hayvanların en kötüsü düşünmeyen sağırlar ve dilsizlerdir. Allah onlarda bir hayır görseydi elbette onları işittirirdi. Fakat işittirseydi bile yine onlar yüz çevirerek dönerlerdi buyuruluyor. Hakikatte onlar müminlere ne kadar yukarıdan bakıyorlardı. Müminleri akılsız, muhakemesiz insanlar olarak görüyorlardı. Kendilerini de ileri boyutta akıllı ve keskin kavrayışlı olarak düşünüyorlardı. Onların görüntülerinde Müslümanlık vardı. Hatta yer yer samimi bir Müslüman olduğu hallerle de arz ederlerdi. Oysa onların kalplerinde Rahman-ı Rahim'e ilişkin hiçbir şey yoktu. Allah'a ilişkin büyük bir vurdum duymazlık içindeydiler. Bakara suresinin 264. ayetinde ey iman edenler! Allah'a ve ahir güne inanmadığı halde malını gösteriş için harcayan kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle yaptığınız hayırları boşa çıkarmayın. Böylesinin durumu üzerine biraz toprak bulunan düz kayaya benzer ki sağanak bir yağmur isabet etmiş de onu çıplak pürüzsüz hale getirivermiştir. Bunlar kazandıklarından hiçbir şeye sahip olmazlar. Allah kafirleri doğru yola iletmez. Haşur suresinin 16. ayetinde de münafıkların durumu tıpkı şeytanın durumu gibidir. Çünkü şeytan insana inkar et der. İnsan inkar edince ben senden uzağım çünkü ben alemlerin Rabbi Allah'tan korkarım der buyuruyor. Münafıklar peygamberi yola hiçbir zaman iştiyakla, özlemle girmediler. Onlar adım adım şeytanın ayak izlerini takip ettiler. Şeytanın yolu kimseye kapalı değildi. O her zaman insanları kendi yoluna çağırırdı. İnsan muhteşem varlıktı. Onun yapısında iki zıt dünya barınıyordu. Bir yanıyla meleklerden de üstün olabilecek bir özelliği vardı. Diğer yanıyla da şeytanlara bile pabuç giydirecek şeytani bir tarafı vardı. İnsanda yüksek imkanlar vardı. Büyük bir enerji, keskin bir muhakeme, yüksek bir değerlendirme gücü olan akıl ve insanı hayretlere düşüren bedensel yapısı. Asıl olan bu yüksek imkanların için kullandığıydı. Hangi yolu tercih ederse o yolun yolcusu olacaktı. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.
1: Peygamber ikliminden hazırlayan ve sunan Bekir Sağlam.

Emre Manav'ın katkılarıyla sunulan programı dinlediniz. Emre Manav, 4 mevsim, 1001 çeşit doğal, organik ve turfanda sebze, meyve ve ev ürünlerinde İbrahimli Mahallesi'nde hizmetinizde. Emre Manav, başka yere ihtiyaç bırakmaz.

0: senden.
1: Gönlünüze Davet Radyo.
2: Şimdi reklamlar.
3: Gaziantep'te festival zamanı. Gastroantep Kültür Yolu Festivali 3-11 Ekim tarihleri arasında Gaziantep Festival Park'ta sizleri bekliyor. 9 gün boyunca kültür, sanat, gastronomi ve müzik Gaziantep'te buluşuyor. Her akşam saat 21'de birbirinden sevilen sanatçılarla konser coşkusu Festival Park'ta yaşanacak. Üstelik festival boyunca sergiler, tiyatrolar, çocuk etkinlikleri, atölyeler ve Gaziantep'in eşsiz gastronomi kültürünü buluşturan birbirinden özel etkinlikler de sizleri bekliyor. 3-11 Ekim'de rotanızı Festival Park'a çevirin. Gastroantep Kültür Yolu Festivali'nde buluşalım.
4: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

0: dile gelir, gönlüm konuşur mavi gecelerin seher vaktinde.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: 91.0 Davet Radyo.
1: Ankebut 30. Hazreti Lut'un duası. Lut:
2: Ey Rabbim, şu fesatçılar güruhuna karşı bana yardım eyle, dedi.

0: Kaç hayat yaşıyoruz Allah.
1: Gönlümüzden gönlümüze.
0: Aynı anda davet kaç hayata radyo. Koşuyoruz. Bir yıla kaç yıl sığdırıyoruz. Bir ömürde kaç yılı ıskalıyoruz. Bir günde kaç hayat düşüyor gökten kollarımıza. Yerin kıvrımlarında kaç hayatı kovalıyoruz. Bunları yaparken kaç hayatı terk ediyoruz. Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Hiçbir acı niye dokunmuyor yorgun yanlarıma? Niye her yaprak kımıldamasına eşlik etmek bu kadar çok yoruyor? Her güneş ışıltısı niye amansızca kışkırtıyor suça meyyal cüretkarlığımı? Geçmiş sevdalarımı hangi şehirde unuttum Allah'ım? Mefhul aşkların nöbetini hangi şehirde tutuyorum? Niye üzülmüyorum kaybettiklerime? Niye sevindirmiyor beni hayatın şu vaatleri? Korkularım nereye kayboldu benim? Tedbirli olmayı ne zaman unuttum? Bu bıçkın fikirler hangi dağda girdi aklıma? Bu acımasız güzellikleri ne zaman aldım koynuma? Koynumda beslenen gazap kimden kaldı geriye? Yaprakları soyulmuş güllerin tomurcuğu niye görülecek hesapların parolası oluyor hep? Gözlerime yerleşen tefekkür kimin anısını besliyor? Yenilgiyi niye unuttum Allah'ım? Zafer niye heyecanlandırmıyor beni? Eskiden hatırlamaktan korktuğum her şeyi niye unutmak istemiyorum artık? Hatırasıyla dizlerimi büken kederli sevdalar niye yalnızca uçuk gülüşler kondurur hale geldi dudaklarıma? Hatıralarımdan bile niye korkmaz oldum? Hatıralarından korkmayan kullarının akıbetini kimden sorayım? Aşk bestelerine isyankar bir güfte yazdıran bitimsiz bir gerilla yürüyüşümü başlıyor yoksa Allah'ım? Aynı anda kaç hayat yaşıyorum? Aynı anda kaç hayata koşuyorum? Kaç hayatı tahammüden terk ettim bugüne kadar? Hiçbir ayrılık niye üzmüyor artık beni? Ayrılıklarla sevinen direkleri ne zaman çattım ben çadırıma? Hiçbir acı niye dokunmuyor delikanlı yanlarıma? Niye her yaprak kımıldaması, her güneş ışıltısı amansızca sokaklara döküyor bileklerimin sızısını? Belimdeki gümüş renkli kurşun kalemi ne zaman kuşandığımı bile hatırlamıyorum. Bu neşe gömlek cebimde taşıdığım resmin hangi bakışına vuruldu? Bu keyif hangi sözlerin dillendirdiği şiirin hangi satırıyla ayartıldı? Ayrılığın bile bir yaprak esintisi kadar kıpırdatamadığı bu gönlü ne yapayım ben şimdi? Aşkın meçhul olduğu zamanlardan ibaret bu hayatla nereye gideyim? Neresi vatan olur bana? Kaldığım neresi yurt olur? Gittiğim nereye ülkem diyebilirim? Ayrılıklar niye neşe oldu bana? Aşk niye isyan oldu? Acılarımın sevince döndüğü bugünün adı ne? Ayakta ölmenin sırrını kulağıma fısıldayan gökyüzünün maviliği hangi sakıncalı fikrimin meskeni olacak Allah'ım?
2: 91.0 Davet Radyo.

0: çaresizliğin diyeti.
1: Gönlünüzden gönlünüze.
0: Ve şimdi Kudüs şahit.
1: Davet ki, Radyo.
0: Semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.
2: Ali Efendi!

0: Özbal Boya günün sözünü sunar.
1: Akraban da olsa cahille ilgini kes. Çünkü vereceği sıkıntı sağlayacağı huzurdan fazla olur. Nasır-ı Hüsrev radıyallahu anh.

Öz Balboya günün sözünü sundu. Jotun, Dio, Polisan, Permolit, İnşaat ve Sanayi Boyaları, uygulama ve satışları, uygun fiyat ve kaliteli satış doğru adresi. 3 farklı noktada satış yapan Öz Balboya, tüm müşterilerine daha iyi hizmet verebilmek için WhatsApp üzerinden sizlere hizmet verebilecek. Her türlü boya ihtiyacınız için WhatsApp hattımızdan fiyat bilgisi alabilirsiniz. WhatsApp hattı 0531 286 11 33 www.özbal.com.tr

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المخلوقات سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Kıymetli dinleyenler, Peygamberler Tarihi programımızın yeni bir bölümünde sizlerleyiz. İsmail Aleyhisselam'ın evlenişi ve Hazreti Hacer'in vefatı. İsmail Aleyhisselam ergenlik çağına basmıştı. Mekke çevresinde oturan imlaklardan bir kızla evlendi. İsmail Aleyhisselam'ın ondan çocuğu olmadı. Kadın Sa'd'ın kızı Cedda veya Said bin Üsame'nin kızı Ümare idi. İsmail Aleyhisselam 20 yaşında iken annesi Hazreti Hacer vefat etti. O zaman Hazreti Hacer 90 yaşlarında idi. İsmail Aleyhisselam annesini bugün Kabe'nin bitişiğinde yarım daire şeklinde bir duvarla çevrili Hicr diye anılan mübarek yere gömdü. İbrahim Aleyhisselam'ın oğlunu ve ailesini görmeye gelişi. Bu sırada İbrahim Aleyhisselam Hazreti Hacer'le oğlunu görüp gözetmek için zevcesi Hazreti Sare'den izin istedim. O da Hazreti Hacer'in evine inip kalmamak şartıyla izin verince İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye geldim. İbrahim Aleyhisselam Mekke'ye geldiği zaman İsmail Aleyhisselam Ümare adındaki kadınla evli, Hazreti Hacer de vefat etmiş bulunuyordu. İbrahim Aleyhisselam İsmail Aleyhisselam'ın evini sordu, gösterdiler. İsmail Aleyhisselam'ı evinde bulamadı. İsmail Aleyhisselam'ın karısına selam verdi. İsmail nerede diye sordum. Ümare buralarda yok, avlanmaya gitti. Bizim için rızık aramaya, avlanmaya çıktı dedi. İsmail Aleyhisselam harem sınırının dışına çıkar, avlandıktan sonra dönerdim. Ümare kaba katı, kötü huylu bir kadındı. İbrahim Aleyhisselam ona evinde konukluk var mı? Yiyecek içecek var mı? Diye sordu. Ümare, yanımda ne bir şey ne de bir kimsem var dedi. İbrahim Aleyhisselam, geçiminiz, durumunuz nasıldır diye sordum. Ümare, biz çok kötü bir durumdayız. Son derece darlık ve sıkıntı içindeyiz diyerek şikayetlendi. İbrahim Aleyhisselam, kocan gelince ona benden selam söyle. Buraya bir ihtiyar geldi. Kendisinin sıfatı şöyle şöyledir. O sana, ben senin kapının eşiğine razı değilim. Kapısının eşiğini değiştirsin diyor de dedim. Dönüp Şam'a gitti. İsmail Aleyhisselam evine gelince ailesine benden sonra size bir gelen oldu mu diye sormak adeti idi. İsmail Aleyhisselam eve gelince bir şeyler sezdi. Babasının kokusunu aldı. Ve karısına sana bir kimse geldi mi diye sordum. Ümare evet bir ihtiyar geldi ki şöyle şöyle idi diyerek İbrahim Aleyhisselam'ın hal ve şanını istihfaf eder bir tavırla anlattı. Seni sordu, haber verdim. Geçimimizin nasıl olduğunu sordu, çok darlık ve sıkıntı içinde bulunduğumuzu haber verdim, dedi. İsmail Aleyhisselam, sana bir şey vasiyet, bir söz tevdi etti mi? Sana ne söyledi? Diye sordu. Ümare şöyle dedi. Evet, sana selam söylememi ve kapının eşiğini değiştir, dememi bana emrettim. Kocana selam söyle, kendisine kapısının eşiğini değiştirsin de, dedi. İsmail Aleyhisselam, işte o benim babamdır. Senden ayrılmamı bana emretmiştir. Sen benim evimin eşiğisin, diyerek Ümare'yi boşadı. Ümare'yi babasının evine gönderdim.

İsmail aleyhisselamın tekrar evlenişi. İbrahim aleyhisselam İsmail aleyhisselamı görmeye geldiğinde Cürhemilerin açık ve güzel Arapça konuştuklarını, İsmail aleyhisselamın da onların dilini öğrendiğini görüp onlardan bir kızla evlenmesini oğluna emir ve tavsiye ettim. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam Mudad bin Amr'ın kızını görüp beğendi ve babasından istedi. Onunla evlendi. Kızın ismi Rale veya Seyyide olup kendisi güler yüzlü, tatlı dilli, güzel huylu ve nezaketli bir kadındı. İbrahim aleyhisselamın Mekke'ye tekrar gelişi. İbrahim aleyhisselam Yüce Allah'ın dilediği kadar Şam'da oturduktan sonra Mekke'ye gitmek ve İsmail aleyhisselamı görmek üzere zevcesi Hazreti Sare'den izin istedim. O da İsmail aleyhisselamın evine inip kalmamak şartı ile kendisine izin verdim. İbrahim aleyhisselam Mekke'ye gelince İsmail aleyhisselamın kapısının önüne vardı. İsmail aleyhisselamı yine evde bulamadı. Evde İsmail aleyhisselamın ikinci hanımını buldu. Kapının önünde durup ona selam verdi. O da İbrahim aleyhisselamın selamına karşılık verdi. İbrahim aleyhisselam, "Kocan nerede, nereye gitti?" diye sordum. Rale, "Av avlamaya, rızkımızı aramaya gitti," dedi. İbrahim aleyhisselam, "Nasılsınız, geçiminiz, hal ve şanınız iyi mi?" diye sordum. Rale, "Biz iyilik, bolluk ve mutluluk içindeyiz," diyerek Allah'a hamdü sena etti. Kendisi, "İnşallah şimdi gelir. Allah seni rahmetiyle esirgesin. İnsan da bir şeyler yesen, içsen olmaz mı?" dedi. İbrahim aleyhisselam, "Evinde konuk yer bulunur mu?" diye sordum. Rale, "Evet, bulunur," dedim. İbrahim aleyhisselam, "Yiyeceğiniz nedir?" diye sordu. Rale, "Ettir," dedim. İbrahim aleyhisselam, "İçeceğiniz nedir?" diye sordu. Rale, "Sudur," dedim. İbrahim aleyhisselam, "Allah'ım, bunlara etlerini ve sularını bereketli kıl," diyerek dua ettim. İşte İbrahim aleyhisselamın bu duası bereketiyledir ki, et ile su Mekke'den başka yerlerde, Mekke'de olduğu kadar hiç kimsenin sağlığı ile uyarlılık arz etmez. Başka yerlerde muhakkak karın ağrıtır. Eğer o gün evlerinde ekmek veya buğday veya arpa veya hurma duası yapılmış olsaydı, Mekke Allah'ın yerlerinden buğdayı, arpası, hurması en bol bir yer olur. Yerlerin ziraate en verişlisi bulunurdu. İbrahim aleyhisselamın Mekke'den ayrılacağı sırada Rale, "İn de başını yıkayayım," dedi. İbrahim aleyhisselam inmeyip makamı İbrahim diye anılan iskele taşının yanına vardım. Taşın üzerine ayağını bastı. Taşta ayağının izi kaldı. Rale, İbrahim aleyhisselamın önce başının sağ tarafını, sonra da sol tarafını su döküp yıkadı. İbrahim aleyhisselam Rale'ye, "Kocan geldiği zaman ona benden selam söyle. Artık kapının eşiği doğrulmuş bulunuyor. Kapının eşiğini iyi tut. Senden sonra bir ihtiyar geldi. Kapının eşiğini iyi buldum. Artık onda karar kılsın," diyor, de. "O sana kapının eşiğini iyi tutmamı emrediyor," de, dedi. İsmail aleyhisselam eve gelince babasının kokusunu aldı. Rale'ye, "Sana bir kimse geldi mi?" diye sordum. O da, "Evet, güzel yüzlü, insanların en güzel yüzlüsü ve en hoş kokulusu olan bir ihtiyar zat geldi. Bana şöyle şöyle söyledi. Sana da şöyle şöyle söyledi. Başını yıkadım, işte makam üzerinde de ayaklarının izi var," diyerek İbrahim aleyhisselamı övdü. İsmail aleyhisselam babasının ayak bastığı taşa gidip öptü. Rale, "Seni benden sordu. Nereye gittiğini kendisine haber verdim. Benden geçimimizin nasıl olduğunu sordu. Biz hayır ve iyilik içindeyiz," diye haber verdim, dedi. İsmail aleyhisselam,
bana bir şey tavsiye etti mi diye sordu. Rale evet dedi. İsmail aleyhisselam sana ne söyledi diye sordu. Rale bana dedi ki kocan geldiği zaman kendisine selam söyle. Artık kapının eşiği düzelmiştir de. Sana selam söylüyor ve kapının eşiğini iyi tutmanı emrediyor dedim. İsmail aleyhisselam işte o benim babam İbrahim aleyhisselamdır. Sen de eşiğimsin. Seni boşamayıp tutmamı bana emretmektedir dedim. İbrahim aleyhisselamın İsmail aleyhisselamla birlikte Kabe'yi inşa etmeleri. İbrahim aleyhisselam, Yüce Allah'ın dilediği kadar Şam'da kaldıktan sonra Mekke'ye geldim. İsmail aleyhisselamı buldu. Bu kendisinin Mekke'ye üçüncü gelişi idi. O zaman İsmail aleyhisselam 30 yaşında bulunuyordum. İsmail aleyhisselam, Zemzem kuyusunun arka tarafında büyük bir ağacın altında okunu yontup düzeltmekte idi. İsmail aleyhisselam babasını görünce ayağa kalkıp ona doğru vardı. Bir babanın oğluna, oğlunun da babasına yaptığı gibi birbirlerine iştiyakla sarıldılar, kucaklaştılar. İkisi de sevinçlerinden öyle ağladılar ki onların ağıtına kuşlar bile katıldılar. İbrahim aleyhisselam, ''Ey İsmail, Yüce Allah bana öyle önemli bir iş emretti ki.'' dedi. İsmail aleyhisselam, ''Rabbin sana ne emrettiyse onu hemen yerine getir.'' dedi. İbrahim aleyhisselam, ''Sen bana bu işte yardım edeceksin.'' dedi. İsmail aleyhisselam, ''Ben sana yardım ederim.'' dedi. İbrahim aleyhisselam, ''Yüce Allah orada kendisi için bir beyt yapmamı bana emretti dedi. İsmail aleyhisselam nerede diye sordu. İbrahim aleyhisselam çevresinden yüksekçe bulunan, gelen sellerin basamadığı, üzeri ufak taşlı bir tümseye işaret etti. İşte orada dedi. İkisi birlikte Kabe'nin temellerini kazmaya başladılar. Adem aleyhisselamın yapısının temeline kadar indiler. Temelde her birini ancak 30 adamın kaldırabileceği veya kaldıramayacağı büyüklükte ve ağırlıkta taşlara rastladılar. Kabe'yi o temel üzerinde yapmaya başladılar. İsmail aleyhisselam taş taşıyor, İbrahim aleyhisselam da duvarları örmeye devam ediyordu. Duvarlar yükselince İbrahim aleyhisselamın uzanıp yerden taş alması ve onu duvara kaldırması güçleşti. Bunun üzerine İsmail aleyhisselam bugün makamı İbrahim diye anılan taşı getirip İbrahim aleyhisselamın ayağının altına iskele gibi koydu. İbrahim aleyhisselam da onun üzerine dikilerek yapı işine devam etti. Beytullah'ın yapısı sona erinceye kadar bu taş köşelerde dolaştırıldı durdu. İbrahim aleyhisselam bu taşın üzerinde durmuş olduğu içindir ki ona makam-ı İbrahim ismi verildim. İbrahim aleyhisselam yapar, İsmail aleyhisselam da ona taş sunarken ''Ey Rabbimiz, tarafımızdan kulluk armağanı olarak sunulan şu hizmeti kabul buyur. Şüphe yok ki her şeyi hakkıyla bilen sensin.'' diyerek dua ederlerdim. İbrahim aleyhisselam yapı işini ilerletip bugün Hacer-ül Esved'in bulunduğu yere yaklaştığı zaman İsmail aleyhisselama bana bir taş getir ki insanların Kabe'yi oradan tavafa başlamalarına bir alamet ve nişan olsun dedi. İsmail aleyhisselam bir taş bulup getirdi. Fakat İbrahim aleyhisselam onu beğenmedi. Cebrail aleyhisselam Hacer-ül Esved'i getirdi ki Yüce Allah tufanda onu Ebu Kubeys Dağı'nda muhafaza etmişti. İsmail aleyhisselam onu görünce ''Babacığım sana nereden geldi bu?'' diye sordum. İbrahim aleyhisselam ''Cebrail getirdi'' dedi. Hacer-ül Esved'i duvardaki yerine Cebrail aleyhisselam yerleştirdim. Rivayete göre Adem aleyhisselam cennetten çıkarken
Hacerül Esved'i yanında getirmiş, onun Mekke'de yapacağı beyte yerleştirmesi Allah tarafından kendisine emredilmişti. Hacerül Esved cennetten çıktığı zaman kardan daha ak olduğu halde Adem oğullarının müşrik olanları onu günahları ile karartmış, cahiliye ve İslamiyet devrinde birbiri ardınca vuku bulan yangınlar da onu daha kara bir hale getirmiştir. Hacerül Esved kıyamet gününde iki görür göz ve konuşur dil haline gelip dünyada kendisini istilam edenler lehinde şehadette bulunacaktır. İbrahim aleyhisselamla İsmail aleyhisselam Kabe'yi yaparken Cürhüm bin Amir bin Sebe bin Yakta'nın çocuklarından yardım istemişler, onlar da yardım etmişlerdir. İbrahim aleyhisselam Kabe'nin yüksekliğini 9 arşın, uzunluğunu cephede Hacerül Esved rükününden Hatim'in yanındaki Şam rüknüne kadar 32 arşın, enini Şam rüknü ile Garp rüknü arasında 22 arşın, arka taraftan Garp rüknü ile Yemen rüknü arasında 31 arşın, Yemen tarafındaki cephenin enini Hacerül Esved rüknünden Yemen rüknüne kadar 20 arşın yaptı. Dört köşeli olduğu için Beytullah'a Kabe denildi. Adem aleyhisselamın yaptığı Kabe'nin temeli de aynen böyle idi. İbrahim aleyhisselam Kabe'ye yer seviyesinde bir kapı yeri bırakmıştı. Tubabul Himyeri gelip kilitli ve halkalı bir kapı taktırıncaya kadar Kabe kapısız kaldı. Tübba Kabe'ye tam bir örtü de örttürdü ve Kabe'nin yanında kurban da kestim. İbrahim aleyhisselam Kabe'ye ne tavan yaptı ne de Kabe'nin inşasında çamur kullandı. Sadece taşları birbirinin üzerine dizdi. Kıymetli dinleyenler, bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak dileğiyle Allah'a emanet olunuz, hoşça kalınız.

0: Onlar yaratılıştan bugüne insanlık tarihinin en mükemmel ve en üstünü olanlardır. İlk insan ve ilk peygamber Hazreti Adem aleyhisselam ile başlayıp son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e kadar güzeran eden peygamberler insanlara özü tevhid olan aynı dini İslam'ı anlatmışlardır. Kur'an-ı Kerim'de isimleri zikredilen nurlu yolun elçilerini yakından tanımak isteyenleri Peygamberler Tarihi programına davet ediyoruz.
1: Peygamberler Tarihi sona erdi.

Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul uqdatan min lisani yefkahu kavli ve ufavvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. Değerli dinleyicilerimiz, Hadis Bahçesi programıyla sizlerle birlikteyiz. Allah Zülcelal Hazretleri okuyacağımız hadis-i şerifleri anlamayı, kavramayı ve ihlaslı bir şekilde bizlere amel etmeyi nasip eylesin. Ve eserinden faydalandığımız İmam Suyuti rahmetullahi aleyhi rahmet eylesin. Ve bizleri de bu eserleri iyice korumayı ve bizden sonraki nesillere de güzel bir şekilde aktarmayı Rabbimiz nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Ehabbul biladi ilallahi. Allah-u Teala'ya en sevgili yerler mesaciduha, mescitlerdir. Secde edildiğinden dolayı buralara ne denmiş? Mescit denmiş. Mescitlerdir. Namaz kıldığımız, secde ettiğimizden dolayı buralara ne denmiş? Mescitlerdir. Ve Allah-u Teala'ya sevimli gelen yerlerden başında neresi geliyor? Mescitler geliyor. Sonra Peygamberimiz ve ebkadul biladi, Allah-u Teala'nın sevmediği yerleri haber veriyor. Allah-u Teala'nın sevmediği, buğz ettiği yerler neymiş? Ebkadul biladi ilallahi, Allah-u Teala'nın buğz ettiği, sevmediği yerler esvaquha, çarşılardır. Bir mekan var ki, yer var ki Allah-u Teala orayı seviyor. Neresi ora? Mescit. Bir de sevmediği yerler var ki orası da nedir? Çarşılar. Pazarlar. Allah-u Teala buraları sevmiyor. Şimdi mescitlerde ne yapılır? Allah-u Teala anılır. Allah-u Teala zikredilir. İbadetler yapılır. Tesbih, tekbir, tehlil getirilir. İlim tahsil edilir. Dersler verilir. O yüzden buralar Allah-u Teala'nın sevdiği ve Allah-u Teala'nın isminin anıldığı yerlerdir. Bu nedenle Allah-u Teala Nur suresinde şöyle buyuruyor. Diyor ki, o evlerdeki Allah onların yüceltilmesine ve içlerinde kendisinin adının anılmasına izin vermiştir. Onlar da sabah akşam onu tesbih ederler. Yani mescitlerde de ne yaparlar? Allah-u Teala'yı sabah akşam tesbih ederler. Namazın bir adı da biliyorsunuz tesbihtir. Namaza tesbih ismi de verirler. Demek ki müminler sabah akşam, yani sabahtan akşama kadar da manası var, orada bulunurlar ve Allah-u Teala'yı zikrederler, Allah-u Teala'ya ibadet ederler. Zaten adı üstünde kulluğun zirvesi olan secdeyi orada yaparlar. Yani secdeye varıldığı için ve biliyorsunuz kıyam, kıraat yapıyorsunuz, sonra rükûya gidiyorsunuz, sonra secdeye gidiyorsunuz ki o bir rekat bu şekilde tamam olduğundan dolayı işin sonu nerede? Secdede bitiyor. İşte bundan dolayı ne yapılmış? Mescid ismi verilmiş. Allah-u Teala'ya secde edilen yer, böyle tezellülün, zillete düştüğün en önemli andır. Kulluğun anıdır ve Allah-u Teala'nın kula en yakın olduğu andır ki Peygamberimiz ne diyor? Orada Allah'tan istediğinizi isteyin diyor. İşte bu nedenle oralarda mescid denmiş. Mescidi haram değil mi? Kabe'yi içinde bulunduran mescid, mescidi haram diyoruz, mescidi nebi diyoruz. Ondan sonra bütün yeryüzündeki mescitlerde Kabe'nin bir temsilcisi olduğundan dolayı da oralara da yapmış mescid denmiş. Hepsi Kabe'nin birer temsilcisidir. Orada ne yapılıyor? Allah'ın adı anılıyor, Allah-u Teala zikrediliyor, tesbih ediliyor, tekbir getiriliyor, tehlil getiriliyor, tazim ediliyor. Allah-u Teala'nın adı anılıyor. O nedenle o yerler nedir? Böyle mübarek yerlerdir, bereketli yerlerdir. İşte bu nedenle böyle oraları Allah-u Teala böyle nur olarak nitelendiriyor. Böyle kandil yanan mumlar olarak nitelendiriyor. İşte mescitlerin değeri, önemi bu kadar büyük. En sevimli yerler de orasıdır. Ve Allah-u Teala mesela bir hadis-i şerifte Peygamberimiz öyle buyuruyor. Allah-u Teala o gölgenin olmadığı günde gölgelendirecek kimi? Böyle kalbi ve kendisi mescide bağlı olan, mescide gidip gelen kimseyi. Çünkü mescitleri imar edeceğiz biz. Nasıl imar edeceğiz? Bir maddi imar. İşte temizliğini yapacağız. Ondan sonra bir yeri yıkılmışsa tamir edeceğiz, onaracağız, işte düzelteceğiz. Boyası eskimişse boyasını değiştireceğiz bu şekilde. Bu maddi tamir. Bir de nedir? Manevi tamiri var. Ha, bir kimse mescide devam edecek, namazlarını mescitte kılacak, beş vakit namazını mescide gelecek, kalbi mescitte olacak ve mescitte olacak. Mescitte kalbini bırakıp dışarı çıkacak, geri gelmek için oraya can atacak veya iki namaz arası orada beklemeye çalışacak. Bu şekilde ne yapacak? Mescitleri imar etmiş olacak. O yüzden böyle imar derler. Hani umreye de imar diyoruz. Değil mi? Umre. İmardan geliyor. Ne abi? Onarıyoruz. Neyi onarıyoruz? Ziyaret ediyoruz. Nereyi? Kabe'yi, Beytullah'ı ziyaret ediyoruz. Bu nedenle mescitler değerli yerlerdir, önemli bir yerlerdir. Ve Allah-u Teala'ya ibadet olunan, Allah'ın birlendiği Allah'ın evleridir. İşte diyor, o yüzden Allah-u Teala diyor ya, o evler ki Allah onların yüceltilmesine ve işlerinde kendisinin adının alınmasına izin vermiştir. Böyle mübarek bir yerdir. Orada ne yaparlar? Allah-u Teala'yı orada sabah akşam ne yaparlar? Zikrederler. Allah-u Teala'nın yüceltilmesini için uğraş verirler. Bu kadar önemli. Tabi mescit yapmanın fazileti çok büyük. Mescide gidip gelmenin fazileti çok büyük. Fakat bu hadis-i şeriften bizim alacağımız ders, anlayacağımız ders nedir ki? Mescitler Allah-u Teala'nın evleridir. En sevimli yerlerdir. Ve mümin de Allah-u Teala'nın en sevdiği ve sevimli gelen yerlerde bulunacaktır. Çünkü madem ki bizi yaratan Rabbimiz bu yerleri seviyor, mescidi seviyor, mümin kul da bu mescide gitmek suretiyle Allah'ın sevdiği yerde bulunacak ve Allah-u Teala'nın sevdiğini sevecek. Mümin de mescidi sevecek. Sevmenin işaretlerinden birisi de nedir? O mescide gitmek, o mescitte bulunmaktadır ki zaten başka bir hadis-i şerifte de Peygamberimiz diyor ki yeryüzündeki evler, mescitler Allah'ın evleridir. Allah da diyor işte buralarda benim evimdir diye söylüyor ki bize düşen de Allah-u Teala'nın evine gitmek, Allah-u Teala'nın evini ziyaret etmek, Allah-u Teala'nın o evini imar etmek. Korumak, kollamak, maddi ve manevi o bize düşen vazifeyi yerine getirmektir. Ve hatta biliyorsunuz hani kim diyor Peygamberimiz dünyada böyle kuş yuvası kadar bir mescit bile yapsa Allah da ne yapacak diyor, ona cennette böyle bir köşk verecek. Bu kadar mescit yapmanın fazileti büyük. Mescide devam etmenin de fazileti çok büyük ki Peygamberimiz ne diyor? İşte mescidi güzelleştirin, güzel kokulandırın ve mescidi inşa edin diye bizlere buyuruyor. Biz de ne yapacağız? Bunları yapacağız. Mescitlerde bulunmaya çalışacağız inşallah. Peki en kötü yerlerde neymiş? Allah-u Teala'nın sevmediği, hoşlanmadığı, buğz ettiği yerlerde neymiş? Sokaklardır. Caddelerdir, çarşılardır. Niye? Şimdi elbette bir insan rızkını kazanacak, rızkını temin edecek. Bu vazifesi. Her yetişkin, bilhassa Allah-u Teala erkekler için ne yapmış? Rızık kazanmayı ona farz kılmış. Helalından rızık talep edecek bir mümin, helalından rızık talep edecek gibi onun görevi vazifesidir. Eşinin, çocuklarının rızkını, nafakasını temin edecek. Ama helalından. Helal olan yerden, helal olan işten. İşte bu nedenle çarşılarda, pazarlarda ne vardır? Hırs vardır, tamah vardır. Yani parayı kazanayım düşüncesi vardır. Malı kazanayım düşüncesi vardır. Dünya sevgisi ağır bastığından dolayı mescitte ne var? Ahirete yönelme, Allah-u Teala'ya yönelme vardır. Kalplerde yumuşama olur. Fakat sokaklarda, çarşılarda ne olur? Daha çok para kazanma hırsı vardır. Daha çok para kazanayım, işte şu şekilde kazanayım. Bu hırs bazen insanın gözünü karartır. Yalana sapabilir. Çok yemin etmeye yönelebilir. Çok yemin eder adam. Veya yalan yere yemin edebilir. Karşı tarafı aldatabilir, malını çok daha fazla abartarak övebilir veya karşı taraf alıcı da malı alabilmek için adamın kaliteli malını, güzel malını daha düşük göstermeye çalışabilir. Görüyorsunuz hep bu ticarette olan şeyler aslında olmaması gereken şeyler ama insanların hataya düştükleri şeyler. Neden? Çünkü her kötülüğün başı dünya sevgisidir. Para kazanmada hırs oluyor, dünyaya yöneliyor. Dünyaya yöneldiği zaman da o ölçüyü kaçırıyor. Ölçüyü kaçırıyor. Hani Peygamberimiz diyor ya, şeytan diyor bayrağını götürür, o çarşıya diker. İşte ne yapıyor? Şeytan bayrağı dikince insanları aldatma yoluna gidiyor. Adam ne yapıyor? Durduk yere karşı tarafı inandırmak için, kandırmak için bol bol yemin ediyor. Sonra bakıyorsun yalan söylüyor veya yalan yere yemin etmeye çalışıyor. Malı gizliyor, malının kötülüğünü, ayıp yerlerini gizliyor. Bakıyorsunuz mesela İmam-ı Azam Ebu Hanife, bir insan kendisine bir mal getiriyor. O düşük fiyat vermesine rağmen yükseltiyor. Diyor yok diyor, bu kadar eder, bu kadar eder. Karşı taraf şaşırıyor. Diyor nasıl olur böyle bir şey? O ne yapıyor? Diyor gel bilir kişi tayin edelim. Bilir kişi bu işi halletsin. Şimdi düşünün, size birisi çok değerli bir malı ucuz fiyata satıyor. Ya yok bu kadar etmez, daha çok eder diyen bir adam gösterebilir misiniz şu anda günümüzde? Hemen böyle fırsat, bu fırsat böyle mal yangından mal kaçırır gibi hemen alır. Ama ne yapıyor Ebu Hanife? Yok diyor, bunun değeri bu kadar değil, daha fazla. Adı şaşırıyor. Bir daha fazla, bir daha fazla diyor, bilir kişiye tayin edelim. Bilir kişi o 50 lira istiyorsa, bilir kişi diyor bunun değeri 500 lira. Ebu Hanife rahmetullahi aleyh 500 lira verip o malı alıyor. İşte bu kadar değerli. Bu kadar önemli. Ha, bu tür insanlarda var mı? Var. Niye? Allah-u Teala çünkü Nur suresinin 37. ayetinde öyle buyuruyor. Diyor öyle insanlar, erler var ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoyamaz. Onlar gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Yani Allah-u Teala'dan korkarlar. O kıyamet gününde korkarlar. O hesap gününden korkarlar. Değil mi? O zaman ne yapar? Ticaret yaparken ne Allah'a zikretmek, ne namaz kılmak, ne zekat vermekten alıkonmazlar. Onu, o işi yaparlar. Peki Allah'a zikreden bir insan yalan söyler mi? Söylemez. Allah'a zikreden bir insan durduk yere karşı tarafı aldatmaya çalışır mı? Çalışmaz. Malını böyle aşırı derecede daha fazla böyle büyük bir şeymiş gibi öve öve anlatır mı? Anlatmaz. Veya karşı taraftan bir şey alacak, onu açığını düşüreyim, adamı zor durumda bırakayım, malı alayım diye o malı kötüler mi? Kötülemez. Allah korkusu onda hakim olduğundan dolayı ne yapar? Orada kendisini korur ve kollar. İşte böyle olur. Ha, böyle olamayan insanlar da maalesef çok. Ne yapar? İşte hırs yeridir, tamah yeridir, kazanma yeridir. Ne kadar çok kazanırsam kazanayım der. Çünkü dünya sevgisi ağır basıyor ya insanda, şeytan da ona etki ediyor. Nefis de araya karışınca o kişi ne yapıyor? Çok para kazanacağım diyor. Çok para kazanınca da böyle ondan bir şey olmaz, şundan bir şey olmaz. Ya yemin etsen ne olacak ki? İşte şunu söylesen ne olacak ki? Bunu söylesen ne olacak ki? Diyor. Ve bu şekilde artık hatalar, kusurlar, günahlar, yalanlar ona basit geliyor. Ve artık öyle bir kötü şey miras kalıyor ki diyor, yalan söylemesen bu işler yürümez. Yalan söylemesen ticaret yapamazsın. Ya ne var, yalan söylemesen olmaz. Ufak ya böyle olur sözü hem kendilerine miras kalıyor hem de kendilerinden sonrakilere de miras bırakıyorlar ki böyle ticaret ahlakını bozmuş oluyorlar. İşte bu nedenle de Allah-u Teala'nın sevmediği en kötü yerler burası oluyor. Tamahkarların, kötü niyetlilerin, boş insanların bulunduğu bir mekan oluyor. Bu nedir? Tehlikedir. İşte bu nedenle Allah-u Teala'nın sevmediği, buğz ettiği yerler ne yapıyor? Çarşılardır. İşte tamahkar, hırs, kadın erkek karışımı, insanların birbirini böyle süzdüğü yer, harama baktıkları yer oluşunca ne oluyor? Kötü bir yer oluyor ki Allah-u Teala bizleri korusun. İşte bu gibi yerlerde ne olacak? Bu ayet bize ışık tutacak. Nur suresinin 37. ayeti bize ışık tutacak ve onu birbirimize hatırlatacağız ve hatırlatacak yerlere de asmaya çalışacağız ki nedir? Öyle erler var ki ne ticaret ne alışveriş onları Allah'a zikretmekten, namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz. Ama ölçüleri neymiş? Onlar diyor gönüllerin ve gözlerin döneceği günden korkarlar. Yani Allah'tan korkarlar, kıyamet gününden korkarlar, kıyamet gününde hesap vereceklerinden korkarlar. onu yakin olarak bilirler. Gözlerinin önünde gelir, canlanır. Kendilerini öyle alıştırmışlardır. O nedenle de bu tür insanlar olmaya çalışacağız. Bu arada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyuruyor. Diyor, çarşıya girerken şu duayı yapın diyor. Nedir o? La ilahe illallahu vahdehu la şerike le, lehul mülkü ve lehul hamdu yuhyi ve yumit, ve huve hayyun la yemut, biyedil hayr ve huve ala külli şeyin kadir. Bunu diyor çarşıya girdiğiniz zaman da yapın ki hem rahmet olunsun hem korunasınız. Bu nedenle ne diyoruz? Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve onun ortağı yoktur. Mülk onundur ve hamd ona mahsustur. O diriltir ve öldürür. O ölmeyen diridir. Hayır onun elindedir. O her şeye gücü yetendir. Şeklindeki duayı yapmamızı çarşıya girerken Peygamberimiz bizlere tavsiye ediyor, emrediyor. Biz de o duayı yapalım ve bu şekilde de oradan gelecek zararı, fesadı, kötülüğü önlemiş olalım. Ve o fesattan kendimizi de korursak işte az önceki ayetin şumuluna giren değerli insanlardan, o müminlerden oluruz. Allah da bizi onlardan eylesin. Öyle zaten ticaret ehline, ticaret yapan insanlara ihtiyaç var. Allah onların sayısını da artırsın. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programda buluşmak ümit ve dileğiyle sizlere emanetleri zayi etmeyen Allah-u Teala'ya emanet ediyor. Selamların en güzel olan Allah-u Teala'nın selamıyla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Bahçesi. Eser Camius Sagir. İmam Suyuti. Seslendiren Hasan Basri Gökbulut.

0: Gönlümüzden gönlünüze. Davet Radyo.
1: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.

رشوت أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

سبحانه وتعالى عما يشركون ونفخ في الصور

سلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون.

0: صدق الله العظيم.
1: Kur'an-ı Kerim hatmi 24. cüzü dinlediniz.
2: Günün 7 günü 24 saati Davet Radyo'ya davetlisiniz.
3: Davet Radyo tüm dünyada canlı yayında. davetradyo.com.tr
4: Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, benim suyu ihtiyarımla ömrüm ve gençliğim zayi olup gitti ve o ömür ve gençliğin meyvelerinden elimde kalan elem verici günahlar, zillet verici elemler, delalet verici vesveseler kalmıştır. Ve bu ağır yük ve hastalıklı kalp ve hacaletli yüzümle kabre yakınlaşıyorum. Bil müşahede, göre göre, gayet süratle, sağa ve sola inhiraf etmeyerek, ihtiyarsız bir tarzda, vefat eden ahbab ve akran ve akaribim gibi, kabir kapısına yanaşıyorum. O kabir, budar-ı faniden, firak-ı ebedi ile, ebedül abad yolunda kurulmuş, açılmış evvelki menzil ve birinci kapıdır. Ve bu bağlandığım ve meftun olduğum şu dar-ı dünyada kat'i bir yakin ile anladım ki heliktir gider ve fanidir ölür. Ve bil müşahede içindeki mevcudat dahi birbiri arkasından kafile kafile göçüp gider, kaybolur. Hususan benim gibi nefsi emmareyi taşıyanlara şu dünya çok gaddardır, mekkardır. Bir lezzet verse bin elem takar, çektirir. Bir üzüm yedirse yüz tokat vurur. Ey Rabbi Rahimim ve ey Halik-i Kerimim, külli etin karib sırrıyla ben şimdiden görüyorum ki yakın bir zamanda ben kefenimi giydim, tabutuma bindim, dostlarımla veda eyledim. Kabrime teveccüh edip giderken senin dergah-ı rahmetinde cenazemin lisan-ı haliyle, ruhumun lisan-ı kaliyle bağırarak derim: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın hacaletinden kurtar. İşte kabrimin başına ulaştım. Boynuma kefenimi takıp kabrimin başında uzanan cismimin üzerinde durdum. Başımı dergah-ı rahmetine kaldırıp bütün kuvvetimle feryat edip nida ediyorum: El aman, el aman, ya Hannan, ya Mennan, beni günahlarımın ağır yüklerinden halas eyle. İşte kabrime girdim, kefenime sarıldım. Teşhiyeciler beni bırakıp gittiler. Senin af ve rahmetine intizar ediyorum. Ve bil müşahede gördüm ki senden başka melce ve mence yok. Günahların çirkin yüzünden ve masiyetin vahşi şeklinden ve o mekanın darlığından bütün kuvvetimle nida ediyorum ve diyorum: El aman, el aman, ya Rahman, ya Hannan, ya Mennan, ya Deyyan, beni çirkin günahlarımın arkadaşlıklarından kurtar, yerimi genişlettir. İlahi, senin rahmetin melceimdir ve rahmetellil alemin olan Habibin senin rahmetine yetişmek için vesilemdir. Senden şekva değil, belki nefsimi ve halimi sana şekva ediyorum. Ey Halık-ı Kerimim ve ey Rabbi Rahimim, senin insan ismindeki mahlukun ve masnuun ve abdin hem asi, hem aciz, hem gafil, hem cahil, hem alil, hem zelil, hem musi, hem müsin, hem şaki, hem seyyidinden kaçmış bir köle olduğu halde 40 sene sonra nedamet edip senin dergahını avdet etmek istiyor. Senin rahmetine iltica ediyor. Hadsiz günah ve hatiyalarını itiraf ediyor. Evham, ve türlü türlü illetlere müptela olmuş, sana tazarru ve niyaz eder. Eğer kemal-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o senin şanındır. Çünkü Erhamur Rahim'insin. Eğer kabul etmezsen, senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergahına gidilsin. Senden başka hak mabud yoktur ki ona iltica edilsin. La ilahe illa ente vahdeke la şerike lek. Ve ahirul kelami fid dünya ve evvelul kelami fil ahira ve fil kabri. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem.

0: Ruhum sana aşık, sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem, mestinigahım. Didarına aşık, ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere Rahmandır efendim. Kıtmiriniz ey Şah-ı Rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı, metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim, sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Dol kalbime bir lahzacık ey nuru dilara, nurun ki gönül derdime dermandır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşık zarın, feryadı bütün ateşi suzandır efendim.
1: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.

0: Kainatta olup biteni idare eden Allah.
1: El-Mutaali ya Allah.
0: Yüceliği tasavvur edilemeyen Allah.
1: El-Berru ya Allah.
0: Kullarına daima kolaylık ve rahatlık isteyen, iyiliği çok olan Allah.
1: Et-Tevvabu ya Allah.
0: Tevbeleri kabul eden, günahları bağışlayan Allah.
1: El-Muntakimu ya Allah.
0: Suçlulardan adaletiyle intikam alan Allah. Çokça affeden Allah.
1: Er-Rauf ya Allah.
0: Çok lütufkar ve esirgeyen Allah.
1: Malikul mulki ya Allah.
0: Mülkün ebedi sahibi Allah.
1: Celali vel ikram.
0: Büyüklük ve fazlı kerem sahibi Allah.
1: El-Musitu ya Allah.
0: Bütün işlerini yerli yerinde yapan Allah.
1: El-Cami'u ya Allah.
0: Dilediğini istediği zaman ve yerde toplayan Allah.
1: El-Ganiyyu ya Allah.
0: Çok zengin ve hiçbir şeye muhtaç olmayan Allah.

0: elem ve zarar verici şeyleri yaratan Allah. Hayır ve menfaat verici şeyleri yaratan Allah.
1: En-Nur ya Allah.
0: Alemleri aydınlatan Allah.
1: El-Hadi ya Allah.
0: Hidayet veren, istediği kulunu muradına erdiren Allah.
1: El-Bedi'u ya Allah.
0: Benzersiz, hayret verici alemler yaratan Allah.
1: El-Baki ya Allah.
0: Varlığının sonu

0: her şeyin hakiki varisi ve sahibi olan Allah.
1: Er-Raşidu ya Allah.
0: Her şeyi takdirine göre yürüten ve sonuca ulaştıran Allah.

0: çaresizliğin diyetidir Muhammed. Ve şimdi Kudüs şahittir ki semaların küçük şehidi nazlı çiçeğidir Muhammed.
1: Hayır, hayır.

0: Gönlümüzden gönlümüze Davet Radyo.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat
2: Rabbim ilmimi arttır de.

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum, gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü bu andıkça yandığım toprak, önümde durmadı artık ne hanuman ne ocak. Yıkıldı hepsi, ben açtım diyarı sudanı, 3 ay tihan.

nefesin. Akar sular gibi çağlardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Yandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezarı pakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

senin için kör olsam, ocağının kenarında sönmeyen bir kor olsam, hane-i şerifinde serilmiş hasır olsam, hasır olsam ve senin ayağını koklasam, hasır olsam ve senin ayağını

0: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.
1: Enbiya 87-88. Hazreti Yunus'un duası. Balık olayının kahramanını da an. Hani bir zamanlar o hakkında işlem yapmayacağımızı sanarak öfkeyle görev yerinden çekip gitmişti. Derken o düştüğü zifiri karanlığın içerisinde,
2: ibadete layık başka tanrı yok. Sadece yüceler yücesi olan sen varsın. Hiç şüphesiz ben bu tavrımla zalimlerden biri olup çıktım,
1: diye yakarmıştı. Bunun ardından biz de onun yakarışını kabul ettik ve onu içine düştüğü sıkıntıdan kurtardık. İşte biz inanıp güvenenleri böyle kurtarırız.

0: الحاكم يا الله
1: hükmeden ve hakkı yerine getiren Allah.
0: El-Adlu ya Allah.
1: Çok adaletli olan Allah.
0: El-Latifu ya Allah.
1: En ince işleri bilen, kullarına iyilikler ulaştıran Allah.

0: hemen ceza vermeyen, yumuşak davranan Allah.
1: El-Azim ya Allah.
0: Çok azametli olan Allah.

0: mağfireti pek çok olan Allah.
1: Eşşekur ya Allah.
0: Rızasına uygun işlere fazlasıyla karşılık veren Allah.
1: El-Aliyyü ya Allah.
0: Pek yüce ve yüksek olan Allah.
1: El-Kebir ya Allah.
0: En büyük olan Allah.
1: El-Hafiz ya Allah.
0: Her şeyi koruyan ve muhafaza eden Allah.
1: El-Mukit ya Allah.
0: Yaratılmışların gıdasını ve azığını veren Allah.
1: El-Hasib ya Allah.
0: Herkesin ve her şeyin hesabını en iyi bilen Allah.

0: lütfu ve keremi çok geniş olan Allah.
1: Rabbim ya Allah,
0: bütün varlığı gözeten Allah.
1: El mucib ya Allah,
0: İsteyenlere dilediğini veren Allah.
1: El vasi'u ya Allah,
0: her şeyi geniş olan

0: işleri hikmetli olan Allah.
1: El Vedudu ya Allah.
0: Kullarını çok seven, sevilmeye en layık olan Allah.
1: El Mecidu ya Allah.
0: Şanı büyük ve yüce olan Allah.
1: El Ba'ithu ya Allah.
0: Ölüleri diriltecek ve kabirlerinden yeniden çıkaracak olan Allah.
2: Gönlümüzden gönlünüze Davet Radyo.